şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk tiyatrosunun usta ismi ve tubuat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayat sahnesine veda etti. Lüküs Hayat, Cibali Karakolu gibi birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay, hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik bir öneme sahip. Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken ABD Başkanı Trump'ın helikopterinin parçalarını ve konvoyda kullanacağı araçları taşıyan nakliye uçağı havalimanına iniş yaptı. Trump'ın kamuoyunda canavar diye bilinen tekerlekli kale niteliğindeki başkanlık limuzini Ankara'da benzinlikte görüntülendi. Ankara'da zirve öncesi yoğun önlemler alındı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Farklı noktalarda kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapılıyor. Ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı, bazı otoparklar boşaltıldı. Yarından itibaren kırmızı alanlar trafiğe kapatılacak, bazı metro istasyonları çalışmayacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır ifadelerini kullandı. Balıkesir ve Kütahya'da 3 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Trump'ın Ankara programı netleşiyor. ABD Başkanı'nın NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir araya geleceği bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi. Louvre Müzesi'nden sonra Fransa'da bu sefer de Lalique Müzesi'nde bir soygun oldu. Milyonlarca euro değerinde mücevherler çalındı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Aa evet değil mi? Evet.
2: Günaydın.
1: Arkadaşlar beni dinleyin.
3: Günaydın.
1: Kiminle görüşüyoruz?
3: İnsan bir telefona bakar Doğan Can, iki gündür üç telefon arıyoruz.
1: Ben ama böyle geriliyorum. Bana direkt çemkirmeyin ne olur. Önce ben bir çemkireyim ondan sonra siz.
2: Günaydın.
1: O son nefesini verdi. Bir bak nefes alıyor mu?
3: Kız diye gitti sana günaydın diyeceğim.
1: Koridorda gürültü yapma çocuğum.
3: Çocuklar koşuyor ya. İlla Doğancan.
1: Sen okul... Aleyküm selam canım. Bir şey diyeceğim. Hayda. Bir daha gülseniz de çocuklar. Ay orası hindi kümesi gibi be. Yakıştı mı Allah aşkına Teletubbies gibi?
2: Günaydın Türkiye! Günaydın!
0: Doğan Canlı yayında.

0: diyerek selamlar, günaydın, merhaba. Tarihler 6 Temmuz, günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta. Herkese
1: günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Ne haber bakalım? Ne yapıyorsunuz? Hani böyle şey, hani bir dedikodu var, anlatmıyorsunuz ses tonu bu. He? Ne yaptınız? Hadi hadi. Ne uyuz bir tavırdır o ya. Anlatacak bir şeyin yoktur belki ama yine de karşı taraf böyle. Hadi hadi. Neyse, evet, bütün sevimsizliğimle işte geldim, buradayım. Keyiflerin yerinde olduğu güzel bir gün, harika bir hafta geçirmenizi diliyor ve önce yoklamayla muhabbetimize başlayalım isterim ben. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı yollamaya başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 531 785 90 80 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Birazdan da günün konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla karşılıklı hasbihale başlayacağız ve yeni günü yine kurdelesini beraber kesip beraber paylaşacağız. Değerli gönlümün dostları, şimdi yüksek müsaadelerinizle minnoş bir reklam arası, hemen ardından da

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Genelde böyle büyük büyük söylemlerde bulunanlar daha sonrasında hayatınızın en büyük üzüntüsünü ve acısını yaşatan insanlar oluyor. Şaşmaz. Makul olmakta fayda vardır. Birisi eğer gelip de size bir kuru canım var onu bile veririm sana. Sana daha ben nasıl bir aşk besleyebilirim? Seni daha nasıl sevebilirim? Ben daha ne yapabilirim yahu senin için diyen o insan gidiyor yerine. Keşke seni tanımasaydım. Keşke seni gördüğümde bilmem ne olsaydı. Keşke Allah benim belamı vermiş zaten falana dönüşebiliyor. O yüzden daha böyle hele bir de ilişkinin başlarında böyle büyük söylemler söyleniyorsa arkadaşlar hemen geriden uygun adım marş. Nereden bildiğimi sormayın. Evet, şimdi önce yoklamamızı alalım bakalım kimler nerelerde. Yepa. Evet, birçok dinleyicimin yazdığı üzere Doğancan maşallah çok enerjiksin, tatile gidiyorsun diye herhalde yazmışlar. Ay ne alakası var sizde, aşk olsun. Evet, ben valizimi arabama koydum, yayın bittiği gibi nanay gülüm nanay. Ama yanlış anlaşılmasın, ben şimdi Schengen'i Yunanistan'dan aldığım için bir gir çık yapmam gerekiyor. Sırf o yüzden gidiyorum. Cuma'ya kadar yokum, haberiniz olsun. Bugün canlı, salı, çarşamba, perşembe, geçtiğimiz haftalardan eğlenceli bölümler yayında olacak. Ama cuma günü tekrar inşallah bir mani olmazsa canlı yayında buluşacağız. Dedenin ağacına gidiyorum. Dede ağacı.

Kayseri'den Mükremin günaydın selamlar. Tatilden önce son hafta ve bir saatlik iş yolu sensiz olmaz demiş. Yağmurlu bir Danimarka sabahından selamlar diyor sevgili Gülay. Konya'dan Fatma Nur selamlar. Fransa Bordeaux'tan selamlar. Yarın akşam İzmir'deyim inşallah demiş Mustafa. Hadi bakalım. Tatiller anladığım kadarıyla bu dönemde başlıyor değil mi? Yurt dışında yaşayanların çoğunlukla Almanya'dan da mesela geçtiğimiz hafta böyle geri sayım yapanların mesajlarını görüyordum. Hilal yazmış. Zahide Hilal Çömez pardon. Ha, ne diyor? İngilizce öğretmeniyim, seni her yerde dinlemek çok güzel. Vallahi yaşama sevinci veriyorsun. Herhalde 20 yıldır dinliyormuşum ya. Annem de öğretmen 7 yıldır falan okula giderken dinliyor o da demiş. Hadi ya günaydın. Konya'dan Fatma günaydın selamlar. Ruhsuz Almanya sabahına güzel ruhunla sabah.

0: bakın ben öyle değilsiniz demiyorum bu tarzdaki yorumlarla alakalı kişilere. Eğer öyleysek eğer ben ne yapabilirim yani siz kendinizi bu anlamda farkındalığınızı geliştirmediyseniz diyor ve hemen diğer mesajına kudur. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya sabah sabah. Zonguldak Karadeniz'den dinliyor sevgili Atakan, günaydın selam. Yarın izne çıkıyorum Çeşme, Fethiye, akıyoruz Doğancan, oradan da seni dinleyeceğiz yani sevgili Aytaç Bey. Aynen dinlersiniz. Ben de yokum cumaya kadar. Barkın yazmış, Ankara Batı Kent'ten dinliyor bizi. Durmuş Malatya'dan Malatya Erkene'ye gidiyorum. Kilis'ten selamlar diyor sevgili Muhammed. Günaydın sana da. İyi haftalar, yolda yine kulağımız sende demiş Fatoş. Sevgiler. Denizli'den Mutlu mesaj yollamış. Kulağımız sende Dancan diyor. Döşeme altından Antalya'dan Ömer. İşe giderken her gün olduğu gibi yine kulağımız sende. Eşim Duygu ve kızım Nil İpek'i çok seviyorum demiş. Ay ne güzel, daim olsun. Sabah güneşimiz günaydınlar diyen Ahmet İstanbul'dan dinliyor. Ankara'dan yazmış Gamer nöbetinden selamlar demiş Fatih. Gamer nöbeti mi? Sabaha kadar oyun mu oynadınız? O anlama mı geliyor acaba? Doğancan sana şımarık diyen bence o kadar mutsuz ki hayatta. Şu an radyo açtığına şaşırdım. O bile bir şey demiş sevgili Anıl. Evet yani şey... Seviyor herkes böyle. Yeter ki ben birilerini mutsuz etmek için çaba sarf edeyim. Çünkü ben mutlu değilim diye bakıyor meseleyi de. Vız tırıs. Erzurum'dan Atilla günaydın. Güzel fotoğraflar, güzel videolar paylaş bizimle de Doğancan. İyi tatiller demiş Gönül. Hiç şüpheniz olmasın. Selam. Kıbrıs'tan günaydın. Üç polis işe giderken her sabah seni dinliyoruz demişler. Ha Kıbrıs'tan hem de. Selamlar, günaydınlar. İzmir'den yazmışlar. Vallahi ben bu sabah güne çikolatalı tariflerle gözümü açtım. İşe götürmek için çilekli çikolatalı bir şeyler yapıyorum diye bana bir de fotoğraf yollamış Büşra. Aa güzel olmuş ama. Şey çileğin dışını çikolatayla kaplamış. Böyle dondurmuş çikolatasını bayağı böyle hani çilekli çikolata ev yapımı. Güzelmiş. Kimlere dert olmadık ki be Doğancan demiş Bursa'dan Mert. Sus valla Mert, ne yapacaksın? Ne yapsın? O da ne yapsın? Ne yapsın? Da ben değilim suçlusu onun hayatındaki mutsuzluklarının. Neyse şimdi önce bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Baktım notlarıma, bir aydan fazla zaman olmuş bu konuyu işlemeyeli. Benim için kıstas o. Hani bir ay içinde işlediysem işlemiyorum o konuyu. Ama yayında konuşmaktan en çok keyif aldığım konulardan bir tanesi. Bütün konulara da aynı şeyi söylüyorum. Ama bu öyle gerçekten. Çünkü bazen bazı durumlar var. O durumları biz böyle çok paylaşmak istemeyiz. Hepimiz her daim en iyi yanlarımızı, en güzel taraflarımızı dışa yansıtmayı tercih ederiz haliyle. Eksiklerimizi, hatalarımızı ya da ne bileyim türlü insanların işte şey derler ya Anadolu'da, üstüne güldürme kimseyi. Üstümüze gülebilme potansiyeli olan şeyleri çok anlatmayı sevmeyiz ama bugünün yayın konu başlığı yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağımı, arkadaşlar ben nasıl rezil oldum ya, ne oldu biliyor musunuz diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleri bugünün yayın konu başlığı. Hepimizin vardır illaki böyle türlü gafları, hiç olmadık yerde ettiği sözleri, ondan sonra ya da işte doğrudan siz yapmamış olsanız bile bir şekilde bir rezilliğin içine düşmüşsünüzdür. Varsa eğer böyle ya çok utanmıştım o gün diye anlatabileceğiniz bir rezil oluş hikayesi 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler buyursun WhatsApp'tan da mesaj yollayabilirsiniz ama hikayelerinizi olabildiğince özet bir şekilde yazın. 0531 785 90 80. Minik bir ara, hemen ardından mesajlar, telefonlar, muhabbet başlasın.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması tüm podcast platformları

Süper FM'de enerji tavan ama şimdi sıkı durun. Kardeş radyomuz JoyTürk'ten kulis haberi var. Bu hafta JoyTürk'te her gün 8, 9 ve 17-18 saatlerinde günün şifreli kelimesi veriliyor. Hafta içi tüm kelimeleri topla, anlamlı cümleyi kur ve Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar konserine davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans! Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağımı. Ay nasıl rezil oldum arkadaşlar. Çok fena bir olay geldi benim başıma diye anlatabileceğiniz bir olay varsa buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 9080. Hızlıca 3-5 mesaj daha paylaşalım, ardından ilk telefonumuzu alalım. Ya bu arada az önce bir dinleyicim şey yazmıştı ya, sabaha kadar gamer'daydık Doğancan. Ben de dedim ki işte ne yani, bilgisayar oyunu mu oynadın, hani gamer deniyor ya oyun oynayanlara. Ama gamer'daydık denmez ona, game'deydik denir. Mantıken ama sabahın 7.30 olduğunu unutmayınız. O gamer diye okuduğum aslında gamer şey demekmiş. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı demekmiş. Ben hiç duymadım gamer. Duydunuz mu siz gamer, benim cahilim mi?

0: gör bak neler olacak sonra.
1: Doğancan bir gün Antalya'ya kuzenlerle birlikte tatile gittik. Akşam oldu, işte bar tarafına oturduk bir masaya. Sonra garson bir arkadaş bizimle ilgilenmeye başladı. Kuzenlerimden biri de dedi ki çocuğun adını ben unuturum, nasıl hatırlayacağım. Hani bu çocuğu çağırırız, bahşiş veririz. Çocuğun adı da Ferhat. Ben de dedim ki ya Show TV'de bir dizi vardı, Cennet Mahallesi. Orada işte köpekler ve Ferhatlar giremez diyordu ya, oradan aklımızda kalsın dedim. Sonra bir baktım çocuk masada, siparişiniz nedir dedi. Ben o an tabii köpek Ferhat dedim. Sonra o an ağzımdan çıktı ama çok üzüldüm ama bayağı rezil olmuştuk diyen Jay.

Doğancan tatile gidiyorsun diye çok neşelisin. Duyan da seni Çorum'a gidiyorsun sanacak demiş. Ah be, nerede bir ol? Nerede? Hayaller Çorum, gerçekler Yunanistan. Alexandropoli. Bir ol, doğru diyorsun. Küçükken sinemaya gittik okulla beraber. Sinema girişinde iki tane kapı var. İki kapı arasında kocaman bir ayna var. Ben ilk kapıdan girdim, sağa döndüm. Kendimi görüyorum ama o da bana doğru geliyor. Ben ona gidiyorum. Ya hadi geçsene kardeşim diyorum. Geçmiyor. Sonra dikkatli bakınca kendimle tartıştığımı fark ettim diye mesaj yollayan sevgili Atlas.

0: Alo.
1: Günaydın Doğancığım.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Doğancığım, ben ismimi vermesem.
0: Çok mu büyük bir rezillik anlatacaksın?
1: Ya seni küçük bir yerden dinliyorum da bizim etrafta bayağı bir kişi dinliyor. Hollanda'dan arıyorum, onu söyleyebilirim ama.
0: Ha, tamam. Zaten bayağı sağlam bir ipucu vermiş oldun abi, boş ver. Gelelim tamam. Konumuza. Nedir acaba rezil oluş hikayen, anlat.
1: Ya Doğancığım, şöyle bir şey var. Bizim şimdi yaşadığımız yerde işte ufak bir yer, bayağı bir hani Hollanda'da yeşillik olan bir yer. Benim de bir arkadaşım şimdi burada çok yeşillik olduğu için işte ilaçlama, zehir ilaçlama işinde çalışıyor. Birkaç gün içinde işte benim kayınvalidem, kayınbabam falan filan misafirliğe gelecekti. Ben de hani bahçeyi falan toparlamak için ondan ilaç istemiştim. Hani bir paket bana getirebilir misin falan, bahçeyi işte halledeyim diye.
0: Bu ilaçlama şey, börtü böcekten falan filan değil mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet, öyle bir şey. İlacı isteyeyim de bana dedi ki ne yapacaksın dedi. Ben de şakasına dedim ki ya kaynanamın çorbasını atacağım dedim. Ondan sonra şakasına aradan birkaç gün geçti, daha hala getirmedi. İşte bir gün kaldı gelecekler falan filan. Ben de gece işten gelmiştim. Uyumadan önce mesaj atayım dedim, işte böyle böyle hani yarın gelecekler getir diye. Mesaj attım, dedim ki ya yarın kaynanam gelecek, çorbasını atacağım, şu ilacı getir artık dedim. Ya nasıl olduysa mesaj hem ona gitmiş hem de aile WhatsApp grubuna gitmiş. Ondan sonra ben yattım uyudum tabii. Sabah bir uyandım, işte mesajlar falan filan. Ya durumu açıklamaya çalıştım ama akşam geldiler tabii misafirliğe, sonra hani masaya çorba geldi.
0: Kimse
1: herkes
0: içmiyor.
1: Birbirine bakıyor.
0: Sen peki mesajın tam ne yazmıştın? İlacı ne zaman getireceksin? Bak kaynanamlar yarın geliyor mu yazdın?
1: Evet. Ya ilacı getir artık yarın. Kaynanam geliyor yarın akşam diye yazdım.
0: Ama çorba içmedikten günü şey de mi yazdın? Çorbasına katacağım ilacı getir mi yazdın?
1: Evet. Evet, onu da yazdım. Çorbasına katacağım ilacı bir türlü getirmedin. Getir artık yazdım.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte akşam geldiler. Masaya çorba geldi. Ya ben kaynanama bakıyorum. O kayınpedere bakıyor. Herkes birbirine bakıyor. Bir buz gibi bir hava oldu. Yani o bir gün, yemin ediyorum, bir yıl gibi geçti benim.
0: Tamam, izah etmedin mi durumu? Gruba yazdığını bilmiyor musun? Fark etmedin mi?
1: Ettim tabii, ettim de işte yine de
0: elin oğlusun, sana mı güvenecek?
1: Çok çok tuhaf bir durum oldu yani.
0: Komikmiş. Evet. İyi abi. Bu şey, ilaç istediğin arkadaş Türk müydü peki?
1: Türk, evet Türk.
0: İyi ama bunun şaka olduğunu anlamış olması lazım. Bizde vardır böyle absürt şakalar.
1: Anladılar da işte yine de hani sinek küçük ama mide bulandırır derler ya.
0: Evet. Peki abi, öyle sağ ol. Oldu. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın Hollanda'dan herkese.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Doğancan, sen tatildeyken seni aldatabilir miyim diye Antalya'dan Şengül yazmış. Yani Allah içine sindirsin, ne diyeyim ben. Olabilir, ben yokken başka radyoları dinleyin. Nasıl olsa her gün hadi artık gelsin bu Doğancan diye yollarımı gözleyeceksiniz. O açıdan bakınca yani okey, dinleyin. Ne var ki sanki. Dinleyin. Dinleyin de kıymetimi anlayın. Sıkıntı yok yani. Bugünün yayın konu başlığı, rezil oluş hikayelerimizi anlatıyoruz.

0: bir adım sen.
1: Evet, harika bir şarkı.
0: Kalabalık dünyada birbiri.
1: Halis diyor ki, bir de o kaynananın eceli gelmiş olsa, ertesi gün ölse sonra ayıkla pirincin taşını. Gerçekten düşünsenize.

0: Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Arkadaşlar nasıl utandım var ya. Ay benim başıma gelen pişmiş de bunun başına gelmez diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Haberlere gidelim, hemen ardından muhabbete devam.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk tiyatrosunun usta ismi ve tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayat sahnesine veda etti. Lüküs Hayat, Cibari Karakolu gibi birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay, hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik bir öneme sahip. Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken ABD Başkanı Trump'ın helikopterinin parçalarını ve konvoyda kullanacağı araçları taşıyan nakliye uçağı havalimanına iniş yaptı. Trump'ın kamuoyunda canavar diye bilinen tekerlekli kale niteliğindeki başkanlık limuzini Ankara'da benzinlikte görüntülendi. Ankara'da zirve öncesi yoğun önlemler alındı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Farklı noktalarda kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapılıyor. Ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı, bazı otoparklar boşaltıldı. Yarından itibaren kırmızı alanlar trafiğe kapatılacak, bazı metro istasyonları çalışmayacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır ifadelerini kullandı. Balıkesir ve Kütahya'da 3 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Trump'ın Ankara programı netleşiyor. ABD Başkanı'nın NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir araya geleceği bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi. Louvre Müzesi'nden sonra Fransa'da bu sefer de Lalique Müzesi'nde bir soygun oldu. Milyonlarca euro değerinde mücevherler çalındı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadi Yeden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM, herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı rezilliklerimiz. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım arkadaşlar. Çok fena rezil oldum diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 6212 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. 0531 785 9080 bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası. Ama buradan aramıyorsunuz, sadece mesaj. Hadi önce 3-5 mesaj daha paylaşalım, ardından bir telefon daha. Neydi bu çalan? Dur Allah aşkına, bu kadarından tahmin edebileceğim. Ben bu oyunu çok seviyorum. Benim de böyle bir hani müzikli bir yere gittiğim zaman bir melodi başladığında kendi kendime oynadığım bir oyundur bu. Hatta sesli bir şekilde melodi başlıyor, hemen uyduruyorum. Diyorum ki İzel, Mustafa Kandal, Tarkan falan. Mesela bu şarkının ne olduğunu şuralardan bulabilir misiniz? Ben bulurdum mesela, hemen bulurdum. Evet. Tahminleri alayım. Bakayım, Tarık yazan var, Demet Akalın yazan var, Gökhan Özen yazan var. Evet, bir kişi bildi doğru cevabı, bir tane gördüm. Candan Erçetin diyen var, Murat Boz diyen var, İzel diyen var. Evet, 3 tane doğru cevap görüyorum, 20 tane yanlış cevap görüyorum. Evet, patır patır ses size biraz geç geldiği için mesajlar şimdi dökülüyor. Ebru Gündeş, ondan sonra... Ne? Kayahan ne alaka ya? Hakan Peker. Evet neyse, çoğunluk gördüğüm kadarıyla doğru cevabı bildi. O zaman hadi hakkını verelim. Biraz dinleteyim size bu güzel şarkıyı. Hala bulamayan varsa gençliğiyle iftihar edebilir. Çünkü bu şarkıyı tekte bildiyseniz artık kılınız ağardı demektir.

0: Tabii dünyanın bundan haberi yok. Alo.
1: Alo, merhaba, günaydın.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Zeynep, ben İstanbul'dan.
0: Hoş geldin Zeynep, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Öğrenciyim ben, makine mühendisliğinde.
0: İyi, güzel. Evet. Neden makine mühendisliği, var mı özel bir sebebi?
1: Ya küçüklüğümden beri istiyordum, ilgim vardı, sonra seçtim. Uzun zamandır ben öyle okuyorum aslında.
0: Hadi ya, iyi, ne güzelmiş, hadi bakalım. Nedir acaba senin rezilliğin, dökül.
1: Şöyle, bundan böyle 2-3 hafta öncesinde bütün baba tarafından akrabalarımla böyle oturuyorduk bir işte böyle köy gibi bir yerde, yaklaşık 30 kişi falan.
0: Tamam.
1: Benim yanımda da halamın kızı oturuyordu. Ben de böyle sohbet ederken gayri ihtiyar şey dedim. Genelde baba tarafı sevilmez ama hani ben seni seviyorum gibi bir laf ettim orada.
0: Ve derin bir sessizlik anında herkes duydu mu bunu?
1: Herkes duydu ve herkes böyle şey oldu. Nasıl yani, hani kimseyi sevmiyor musun normalde falan. Şimdi herkesin içine deyince böyle çok şey oldu. 2 haftadır da bununla alakalı sürekli olarak zaten şeyleri var, lafları var, devam ediyor falan.
0: Hemen şaka biraz takılıyorlar herhalde. Yani. Doğru bu arada. Genelde baba tarafı sevilmez. Çünkü çok küçüklükten itibaren anne hep şey yapar. Zaten senin baba şeyine ne amcanlara çekmişsin, yok halanlara çekmişsin falan. Hani kötü bir şey olduğu zaman öyle. Anne genelde çoluğu çocuğu böyle bir hani bu anlamda iyi ya da kötü anlamda doldurduğu için kendi tarafı her zaman en iyisi, baba tarafı her zaman en kötüsü gibi bir algı var. Yalan mı? Anası, yalan mı söylüyorum? Senin kardeşlerin kim bilir nasıl dolandıracağı ama gelip çocuklara nasıl anlatıyorsun? Değil mi Zeynep?
1: Annem şaşkın.
0: Şaşmaz. Bunu da nereden bildiğimi sormayın. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın. Günaydın
2: sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim bu anı yaşayacağım, ay çok fena rezil oldum be Doğancan diyenler 0212 368 62 12. Rastgele bir telefon daha alacağım ama gerçekten sağlam bir olay istiyorum ya. Yani dinlerken biz de o anı yaşayıp sizin adınıza biz de utanalım. Sanki biz o rezilliği yaşamışız gibi düşünelim. Böyle sağlam bir hikayesi olan varsa şarkının hemen ardından bir telefon daha. 0212 368 62 12.

0: ve Murat Güneş ortaklığı buradaydı. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Edirne'den Cihan. Nasılsınız?
0: Sağ ol Cihan. Seni sormalı. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben emekliyim. EYT emeklisiyim.
0: Evet.
1: Bir firmada çalışıyordum. Yaşım gereği midir artık? Emekli olduğumdan mıdır? Dediler ki biz seninle artık çalışmayalım yeter. İyi dedim ben de. Tatile başladım. Oğlumla ilgileniyorum.
0: Şu an gerçek anlamda emeklisin yani. Ama yaş kaç ya, 50 bile değil herhalde.
1: 53. İstemiyorum ama gücüm kuvvetim yerinde. Yani her şey iş bulabilirim yapabilirim ama yaşadığım şehir biraz iş konusunda kısır bir yer.
0: Edirne merkezde misin?
1: Edirne merkez.
0: Anladım. Belli olmaz, dur bakalım. Yani tabii bu dönem artık tabii ki boş duranı Allah sevmez bir. İkincisi ne bileyim ev sahibi sevmez, ya, kira şeyler, faturalar sevmez. Dolayısıyla. Yani bir de gençsin, 53 dediğin artık hakikaten bu dönemin orta yaşı. Eskiden hani aynen, yaş 35 aynen, yolun yarısı diyorlardı ama daha gözümüzü yeni açtık be Cihan.
1: Aynen öyle. Ya oğlana maket alıyorum, ben yapıyorum. Kızıyor, ondan sonra ne bileyim işte öyle uğraşıyorlar, buluyoruz daha şeyden sudan çıkmış balık misaliyim, daha toparlayamadım.
0: Dur bakalım, bir nefes almış ol kısa bir sürede olsa. Eyvallah. Peki abi, nedir acaba rezil oluş hikayen?
1: Şimdi ben Trakya Üniversitesi'nde okudum, okul o zaman Karaç denilen çok güzel böyle bir köyün içerisindeydi. Orada da bir eski istasyon binası vardı, okulumuz o istasyon, tarihi istasyon binasının içindeydi. Okulda bir gün bir sıkıntı çıktı. Bir kavga falan çıktı. O zaman işte polis geldi falan. Biz de haliyle hani dedik ki bir sıkıntıya karışmayalım, uzakta duralım diye söyledik. O zaman da o tarihi istasyon binasının buhar siloları vardı. Büyük böyle büyük depolar, içlerinde su var. O zaman lokomotif geliyordu, orada suyunu alıyordu, devam ediyordu. Biz de o siloların üstüne çıktık. Hem dedik olayı seyredelim bakalım ne oluyor burada, hem de oturalım.
0: Kırıldı, suyu içine düştünüz.
1: Yok, öyle olsa keşke.
0: Ne?
1: Silonun altına, tam deponun altına okulun en güzel kızı geldi. Yanında da arkadaşı, bir şeyler konuşuyorlar. Yanımda da bir arkadaş var. Dedik ya Cihan şuraya bak dedi, kimler var aşağıda. Aa falan dedik filan. Bakıyoruz. Ya bir şeyler hararetli konuşuyorlar ama ya ne konuşuyorlar. Biz de arkadaştan dedik ya bir kulak verelim, ne konuşuyorlar.
0: Sizi görmediler ama değil mi? Siz onların dedik, tepesindesiniz. Hay. Onlar da sizin altınızda konuşuyor fısfıs.
1: Aynen öyle. Ben şeye bastım. Suyun boşaltım yerine bastım yanlışlıkla. Kapak bir açıldı, iki kızın üstüne.
0: Nasıl ya? Böyle belki şey de, gibi kamyonun damperli kamyonun arkasındaki o kapak gibi bir kapak mı?
1: Aynen, müthiş bir su aktı. Suyun içerisinde ölü güvercin istersin. Ondan sonra kurtlar mı istersin? Ne ararsan o, belki de yani yüzlerce kilo su ikisinin üzerine indi.
0: Bilerek yapmışçasına.
1: Neyse biz ondan sonra aşağı indik. Ben şöyle dedim. Ya kusura bakma, istersen eve kadar götüreyim.
0: Allah razı olsun ya.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Çok tatsız bir hikayeymiş ama yanlışlıkla olmuş tabii. Hani öyle ya, diyelim.
1: Ertesi günde ha bunlar diye durmadan şey gösterdi bize. Bir de en komik kısmı da ben ikizim. İkiz kardeşim var. Tekim burada ikiziyiz. Yani bizi karıştırıyor, direkt onu gösteriyormuş. Bak bunlar yaptı, bu yaptı diye. Kardeşim de diyor ki ya manyak mıdır, ben ne yaptım buna? Gelip ki de bir de beni söylüyor.
0: Neyse güzelmiş o. Sen bak, keşke benim de öyle birebir aynım olsaydı, kötü bir şey olduğu zaman ben de onun üstüne atardım suçu.
1: Abi biz tek ehliyet 6 yıl kullandık, ne diyorsun sen?
0: Bu suç biliyorsun ki, bunu söylemeyeydin iyiydi. Evet Cihan, peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın.
2: Çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı, bildiğiniz üzere rezilliklerimizi anlatıyoruz. Varsa eğer sizin de ya Doğancan ben şöyle bir olayın içine düştüm, çok fena rezil oldum ya diye anlatabileceğiniz bir hikaye. Mesaj yollamak isterseniz WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Yayına katılmak isterseniz canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. Ya ben aslında bu numaraları bir kere ses kaydını alayım. Bıktım ya, her gün 50 kere. Mantıklı ha. Neydi iletişim numaramız derim, basarım ona söyleyeyim. Niye hiç aklıma... Bak görüyor musun gerizekalı, niye bunu yapmadım ben? Kendime dedim bu arada, yanlış anlaşıldım. Sabahtan beri burada tele kız gibi numaramı veriyorum. 0531. Tamam, ben onu halledeyim bari. Kısa bir ara.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
6: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Evet, Manifest'in yeni şarkısı Cuma günü çıktı. Cuma sabah yayınımda da çalmıştım, üzerine biraz konuşmuştuk. Güzel kızlar, başarılı. Şimdi bu dönemin gençleri Manifest hayranlığıyla işte ben Zok'tayım, ben Mina'yım, ben ne vardı başka işte Hilal'im ben, Hilal, Hilal, aşkım Hilal falan diye gezen çocuklar. Bir yana, bizim çocukluğumuzda biz kimdik peki?
2: Aşkın ateşine dağ.
1: Ben Ebru Yaşar'ım. Unuttuğumuz bir şarkı daha. Aşkın...

0: aşka, bana senden başka çare bulunmaz.
1: Ya ne oldu, kestim şarkıyı. Böyle ağzınız havada kalsın istedim. İyi hadi.

Şarkının klibinde tabii Ebru Yaşar o dönem 20 yaşlarının başında, belki bile değil değil mi? Bir üniversite öğrencisi üniversite merdivenlerinden inerken ellerindeki defterleri İbrahim Tatlıses'i çarpıp düşürüyor. Yersen İbo da üniversitede öğrenciymiş herhalde. Geçen ay, o dönem Ebru Yaşar'ın burnu da estetikli değildi. Ay, ayıp etmek istemem. Şimdi çok güzel bir kadın tabii. O zaman da güzel bir kadındı bu arada.

0: çalışıyorum. Bir gün hastanemizde işte Mısır'a canlı yayın yapılacak. Kongre merkezi hazırlandı.
1: Ne alaka? Neden canlı yayın yapıyorsunuz?
0: Oralara eğitim veriyoruz.
1: Ha,
0: oradaki doktorlara.
1: Anladım.
0: Yani
1: tamam.
0: Bizim doktorlarımız oradaki
1: tamam.
0: doktorlara eğitimler veriyorlar.
1: Tamam.
0: Ortam hazırlandı. Her tarafa kameralar kuruldu falan. Vakalar yapılıyor. Vaka çıkışında kameralar kapatılıyor. Hasta toparlanıyor. Bu şekilde devam ediyor. Vaka aralarında hep kameralar kapalı ama.
1: Ha.
0: Biz de anjiyoda çalıştığımız için üzerimizde kurşun önlükler var. Onlar da ağır ve çıkarılması kolay şeyler değil. O yüzden çok sık çıkarmıyoruz.
1: Ha.
0: Bir iki vakanın arasında aynı isme sahip iki doktorumuz var. Asistanla beraber onu çekiştiriyorduk. Benim de bu arada ısrarla telefonum çalıyor.
1: Tam kameranın önünde mi oluyor bunlar yoksa?
0: Tabii evet, kameranın önünde oluyor.
1: Ses gidiyor. Ses de mi gidiyor?
0: Her şey gidiyor normalde. Ama iki vaka arası olduğu için kapalı olması lazım kameraların. Tabii ben telefonu açmıyorum. Bir yandan da diyorum ki üstümüzde kurşun var. Hangi gerizekalı bu ısrarla arayan? Arayana da saydırıyorum. Sonra telefonu açtım. Kurşunu çıkardım. Karşıdan başka bir asistan arkadaşım dedi ki bütün anlattığın her şeyi kongre merkezi olarak dinliyoruz. Ben işte orada yer yarılsaydı da 7.
1: Gerçekten çok kötüymüş. Bu sebepten işinle alakalı bir sıkıntı yaşadın mı?
0: Yok, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani sadece bilen kişiler, ya yani Türkçe bilen kişiler dinlediği için diğerleri açısından bir sıkıntı olmadı ama bayağı asistanlar arasında dalga konusu olmuş.
1: Tatsızmış. Ben de şimdi malum sunucu olduğum için böyle özel gecelerde de sunuculuklar yapıyorum. Bizim headset dediğimiz o yanak mikrofonu. O takılı. Birilerine sunuyorum, iniyorum sahneden, onlar konuşuyor falan ve o kadar yorucu bir geceydi ki artık ben de fenalık geçiriyorum. Birisi çıktı, tam işte uyduruyorum. Ahmet Bey geliyor dedim coşkuyla, geldi.
0: Evet.
1: Sonra Ahmet başladı böyle hani artist konuşmaya. Ben de o indikten sonra mikrofonumu arkadan kapatmam lazım. O kadar aç kapat yapmışım ki unutmuşum kapatmadığımı. Ahmet böyle bir şeyler söylerken ben de kendi kendime he dedim. Ay artık şiştim çünkü. Sesim yankılandı. Herkes döndü bana baktı. Pardon diyeyim. Ama Ahmet'e karşı duygularımı herkes öğrenmiş oldu.
0: Benim de öğrenmiş oldum.
1: Geçmiş olsun Damla. Ama bu sana sağlam bir ders olmuştur. Birkaç kez kontrol ediyorsundur artık her şeyi. Genel
0: tabii
1: olarak.
0: Tabii kontrol ediyorum Esma'm artık.
1: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Çok güzel şarkı bu da be. Valla. Romantik çocuk. Yalan. Açın radyonun sesini. Dans ediyoruz.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Tanıtıcı reklam.
1: Önünde uzun bir yaz var. ETS'de fırsatlar, güneşlen sahilde, kumsalda. Sen de gel yazı kaçırma.
2: Ay nasıl şarkı ama. Hemen modum yükseldi, tatil havasına girdim.
1: Seni de hemen güzel bir haberle tatil havasına sokmak isterim. ETS yaz fırsatları %50'ye varan indirimleriyle devam ediyor. Sevdiklerinle birlikte keyifli, huzurlu bir tatil planlamanın tam zamanı.
3: Seçili tesislerde 31 Ekim'e kadar yapılacak konaklamalar için geçerli bu indirimi kaçırma. Maksimuma özel 7500 TL'ye varan maksi puan veya vade farksız 9 taksit imkanı da var. Ayrıca iptal iade paketi sayesinde seçili otellerde tatile 72 saate kalaya kadar planını iptal edebilir. Rezervasyon bedelini geri alabilirsin. Bu fırsatlar varken ETS ile yaz herkese iyi gelir. Hadi sen de tatilini hemen planla, yazı kaçırma. Detaylar etstur.com/kampanyalar sayfasında.
0: Tanıtıcı reklam.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı yer yarılsaydı da yerin dibi. Ne gireydim o anı yaşayacağım arkadaşlar, çok kötü bir şey geldi başıma diye anlatabileceğiniz bir rezil oluş hikayeniz varsa 0212 368 62 12 Süper FM'in telefon numarası ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın. 0531 785 9080. Hadi size 10 puan değerinde bir bilgi veriyorum şimdi. Bu altta çalan şarkı 2000'lerin başında Ayça'nın söylediği "Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor." Bu şarkının söz müziği kime ait biliyor musunuz? Sezen Aksu dermişim, hayır. Tarık Mengüç şarkısı bu. Şakşuka. Tarık Mengüç'ün böyle çok hit olmuş başkalarına verdiği şarkılar var. Bu da onlardan bir tanesi. Haydi rastgele bir telefon daha.

0: Doğancan, bizim ofisin %80'i seni dinliyor. O yüzden işe geç kalacağımı söyler misin? Gülhan Saraçoğlu geç kalacakmış iş arkadaşları. Haberiniz olsun. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Nursu, merhaba.
0: Hoş geldin Nursu.
1: Nursu, evet.
0: Nursu. Ne kadar zorlamışlar kız.
1: Ay çok heyecanlıyım şu an bağlandığım için.
0: Neden Nursu olmuş?
1: Ya annem rüyasında şu an.
0: Nursu. Nursu'yu hiç duymadım. Hani Su ve Gül isimlerinin sonuna çok eklenir de. Hani ne bileyim Nursu. Hiç duymadım.
1: Aynen.
0: Evet, hoş geldin Nursu. Nedir acaba senin rezilliğin? Anlat.
1: Şöyle bir olay yaşadık biz üniversitedeyken arkadaşlarla. İşte Hollanda'dan Belçika'ya geçeceğiz otobüsle. Otelden çıktık. Geçemeyeceğimizi düşünüyoruz. Hemen bir taksi gördük. İşte apar topar valizleri, işte sırt çantalarını falan koyduk. Bir arkadaşımız araba durduğu gibi önden indi, koşmaya başladı. Hani böyle gitti falan. Biz arkadan bagajları söyleniyoruz iki arkadaşımıza. Ya diyoruz, gitti, bizim eşyalar da bizde kaldı falan. Gittik diğer otobüsün yanına. Bir baktık arkadaşımızda sırt çantası. Dedik ki bu kimin? Sen taksicinin şahsi sırt çantasını bize yardım olsun diye almış. Ve zaten hani bilmiyoruz, biz de öyle çat pat konuşuyoruz. Adamın bilgisayarı, telefonu, bütün evrakları burada.
0: Aldınız gidiyorsunuz. Ve hani ülke değiştiriyorsunuz bir de. Yan mahalleye de gitmiyorsunuz.
1: Aynen öyle. Otobüsün orada başladık. Biz üçümüz de ağlıyoruz. Bunun vebali bizden çıkacak. Bizi bir daha işte ne yapacağız? Sonra orada ne yapacağız diye böyle başka bir taksiciye onu verdik. Ve ne olduğunu hala bilmiyoruz. Yıllar sonra sadece dua ettik. Yani ben şey giderken otobüste ağlayarak herkes dua etti inşallah.
0: Keşke bir polise bıraksaydınız ya.
1: Ya o an otobüste kaçacak ya, herhalde onu da şey yapamaz.
0: Anladım da inşallah dediğin gibi yerine ulaşmıştır yani ya içinde o kadar.
1: Dua ettik. Aa, böyle o kadar böyle otobüste çantayı gördüm, diyorum ki.
0: Dua tamam, iman gücü kıymetli, önemli de yani Allah'ın verdiği akıllı da kullanmak lazım ya bacım. Kötü olmuş. Ne vardı içinde? Bilgisayar vardı.
1: Bilgisayarı vardı, telefonu vardı, böyle birkaç evrak vardı, anlamadık yani hani. Adını falan böyle görürüz diye o evrağı falan gösterdik verdiğimiz kişiye ama.
0: Dolaylı yoldan hırsızlık yapmışsınız aslında ama istemeyerek olmuş.
1: Ya istemeyerek tamamen. O arkadaş da bize fayda olsun diye onu almış sözlük çantasını.
0: Evet, geçmiş olsun, ne diyelim, inşallah yerine ulaşmıştır. Evet peki
1: i̇nşallah.
0: Sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Hadi 3-5 mesaj daha paylaşalım. Bugünün yayın konu başlığı rezil oluş hikayeleri. Doğancan, kılı ağarmışları mutlu etmek istiyorsan 47 yaşındaki abine Soner Arıca'dan Adın Bahar'dı şarkısını gönderir misin demiş Yasin. Diyorsun. Tamam bakalım. İçindeyken çok acı aşk dönüp geçmişe. Dükkanımın bulunduğu ilin belediye başkanı çok bilinen ünlü bir kadın başkan. Bir gün kurmaylarıyla esnaf ziyareti yaparken benim dükkanımı da ziyaret etmişti. Ayrılırken de ona sağ olun belediye başkanım diyeceğime yanlışlıkla sağ olun belediye kadınım demiştim. Çok rezil olmuştum diye bayram mesajı yollamış. Neredesin acaba? Aklıma bir tane il geliyor. Orası mı? Güneydoğu Anadolu'da. Yoksa bu sonradan parti değiştiren bir tane vardı, o mu? O olabilir mi? Şafak yazmış, diyor ki Galatasaray altyapısında top oynuyordum. Çok lüks bir araba vardı üzerine. Yani aslında oraya tükürmeyecektim ama oraya tükürmüş bulundum. Meğerse adam içindeymiş. Camı açtı ve ağzına geleni saydı bana demiş Şafak. Evet, Güneydoğu'daki belediye başkanıymış. Yazdı şimdi. Bir şey olmaz canım, ne dedin?

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk tiyatrosunun usta ismi ve tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayat sahnesine veda etti. Lüküs Hayat, Cibali Karakolu gibi birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay, hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik bir öneme sahip. Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken ABD Başkanı Trump'ın helikopterinin parçalarını ve konvoyda kullanacağı araçları taşıyan nakliye uçağı havalimanına iniş yaptı. Trump'ın kamuoyunda canavar diye bilinen tekerlekli kale niteliğindeki başkanlık limuzini Ankara'da benzinlikte görüntülendi. Ankara'da zirve öncesi yoğun önlemler alındı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Farklı noktalarda kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapılıyor. Ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı, bazı otoparklar boşaltıldı. Yarından itibaren kırmızı alanlar trafiğe kapatılacak, bazı metro istasyonları çalışmayacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı. Balıkesir ve Kütahya'da 3 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Trump'ın Ankara programı netleşiyor. ABD Başkanı'nın NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir araya geleceği bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran Meclis Başkanı Galibaf, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" dedi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi. Louvre Müzesi'nden sonra Fransa'da bu sefer de Lalique Müzesi'nde bir soygun oldu. Milyonlarca euro değerinde mücevherler çalındı.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadiye Eden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Yeah. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı: yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Arkadaşlar, çok fena rezil oldum. İnanır mısınız ne geldi benim başıma diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 62 12 yaza dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 9080. Güneş diyor ki, oğlum Ali Karan'la işe gidiyoruz ve seni çok sevdiğini söylememi istedi. Oley! Ali Karan, öpüyorum. Doğancan, bundan yaklaşık 15 sene önce bir taksi şirketinde çalışıyorum. İnsan kaynakları departmanındayım ama aynı zamanda muhasebede de destek oluyorum. Şirketin ithalatı, ihracat süreçleriyle alakalı. Neyse, önemli misafirlerimiz gelecekti. Biz günler öncesinden hazırlıklara başladık ama canla başla böyle. O kadar önemli insanlar ki, yani şirketi şaha kaldıracaklar. İşte ortaklık gibi bir şey olacak belki falan. Neyse, şirketin yemekhanesinde misafirlerimize özel yemekler hazırlattık. Sofraları düzenliyoruz. Böyle her şey kusursuz olmalı. Misafirlerimiz geldi. İşlerin bir kısmını hallettik. Yemekhaneye indik. Yemekleri yerken bizim bir çaycı ablamız vardı. Koşarak mutfağa geldi. Yardım edecek güya. Sonra kulaklarımda şöyle bir ses çınladı. Usta, bu kovanın şeyi delinmiş. Su akıyor. Ben de ilkinin şokunu atlatamadan ikinci kez aynı şeyi söyledi bağırarak. Yerimden nasıl kalkıp oraya nasıl gittim ablayı susturmak için bilemiyorum dedim. Sevdalar. 30 saniye boyunca hepimiz buz kestik. Yani mutfaktan şey diye bağırmışlar. Usta, bu kovanın işte alt tarafı delindi. İyi alt tarafı değil de insanın alt tarafı olan şeyle söylemişler bağıra bağıra.

Geçen bir butikte arkadaşım bluz denerken ben de kabinlerin önünde bekliyordum. Ona seslendim ve hadi bakayım ne giydiğine diye perdeyi bir açtım. Meğerse yanlış kabinin önündeymişim. Bir tane kadını cıbıl gördüm, rezil oldum diyen İstanbul'dan Suzan. Günaydın. Allah.

0: Gökçeciğim günaydın sana da. Hadi bakalım bir telefon daha. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Ne? Evet. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Süreyya ben Mersin'den.
0: Hoş geldin Süreyya. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Makine mühendisiyim ben. Şu an Mersin'den Adana'ya doğru hareket ediyorum.
0: Hadi
1: her
0: bakalım.
1: Sabah seni sahilde yürüyüş yaparken dinliyorum.
0: Vay ne
1: çoğu
0: güzel.
1: Konuda, evet, çoğu konuda aramak istiyorum ama aynı zaman diliminde hanım ve çocuklar da okula giderken seni dinlediği için çok da aramaya cesaret edemiyorum.
0: Açık vermek istemiyorsun
1: yani,
0: ha?
1: Yani.
0: Bugün ne oldu da peki, yürek mi yedin bu sabah mesela, ne oldu?
1: Yok, okullar tatil, okula gitmiyorlar.
0: Kafan rahat, tamam. Peki anlat o zaman Süreyya, ne geldi başına? Bugün rezilliklerimizi konuşuyoruz.
1: Bugün rezilliklerimiz işte benim babam alaylı mimarlardandır. Zamanında bizde 10-12 yaşlarındayken.
0: Alaylı mimar ne demek? Müteahhit.
1: Yani işte diyebiliriz.
0: Tamam.
1: Bunun mimarlık ofisinde işte sabahları biz de işte ekmek parası nasıl kazanılır öğrenelim diye işte çalışmaya başladık. Mimarlık ofisini sabah biz açıyoruz. İşte temizliğini yapıyoruz. Hı. Çaylar demleniyor. İşte mimar ablalarımız var, abilerimiz var. Onların işte getir götür ayak işleri, telefonlarına falan bakarken. Tamam. Öğlen yemeğimizi işte sipariş edelim, ne yiyelim işte malum coğrafya, Adana kebap, iyi kebap geldi, soğanlı geldi. Ben de çok sevmem böyle soğan kokusunu. İşte bir mimar ablamız vardı, dedim ki ya abla bir naneli sakız şeker tarzı bir şeyler var mı? Ya dedi vallahi yok ama şurada dedi mimar bir abinin dedi çekmecesinde dedi ağız spreyi var dedi, onu dedi kullanabilirsin dedi.
0: Allah.
1: İyi dedik. Şeyi çekmeceyi açtık. Tabii daha böyle 10-12 yaşlarında olunca İngilizcemiz de çok da aman aman bir düzeyde değil. Baktık böyle bir geyik resmi. İşte ondan sonra önünde delay diye bir şey yazıyor. İyi dedik. Bu erteliyor demek ki, şeyi erteliyor herhalde. Ağız kokusu.
0: Tamam
1: falan.
0: Çocuklar dinliyor. Çok açık etmeyelim. Ona ağzına mı sıktın sen?
1: Evet. Ağzımıza sıktık. Ağzımız 10 saniye sonra sadece
0: lal oldun ha birden.
1: Salyalar falan atar pozisyonda. Tabii mimar ablamız panik oldu. Patronun oğluna ne yaptım ben diyerekten falan filan. Derken kaotik bir gün geçirmiştik.
0: O da gitti baktı. Ne sıktın sen ağzına falan diye kadın da gördü. Onun peki falan, iş yerindeki çekmecede ne işi varmış onun ya?
1: Vallahi onu soramadım bir türlü ama.
0: Muhtemelen evde görünmemesi gereken başka yerlerde kullandığı bir şey olduğu için iş yerinde.
1: Muhtemelen öyle. Değişik bir gün geçirmiştik. O İngilizcenin yararlarını, internetin olmadığı günlerin zararlarını iliklerimize kadar hissettik.
0: Neyse, bununla ilgili türlü şakalar yapabilirim de. İşte ben aile terbiyesi almış bir yayıncıyım. Peki Süreyya, sağ ol. Ağzına sağlık. Hadi sağ gelsin olsun. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı rezillik.

0: 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
3: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Sen de onlardan birisin. Derya Ulu buradaydı. Ve bugünün yayın konu başlığı. Yer yer olsaydı da yerin dibine girseydim. Ay Dancan. Nasıl rezil oldum ha? Diyebileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Dancan, hastanede yanlışlıkla erkekler tuvaletine girmiştim. Elim yıkamak için lavaboya da işte elim yıkarken kabinden bir tane adam çıktı. Kendi kendime sapık herif ya, girmiş kadınlar tuvaletine falan dedim. Hızlıca dışarı çıktım. Bir baktım, evet, sapık olan benmişim. Tüm gereksiz arsalar gitti gideli. Günün en güzeli, güzeliz iki deli. Ahmet yazmış ama çok uzun yazmış. Ne diyor? Dur bakayım. Türkçem çok iyi olmadığı için bu metni ChatGPT'nin yardımıyla hazırladım. Bu yüzden anlatımda kulağa farklı gelen ifadeler olabilir. Anlayışınız için teşekkürler. Evet. Ben de daha okumadan lafımı sokmuştum oysaki. Neyse. Geçen hafta iş için kendime iki yeni pantolon almak istedim. Markanın adını vermeyeyim. İki pantolon aldım ve akşam eve gidince eşime gösterdim. Eşim bunda bir gariplik var, pek yakışmamış dedi. Ertesi gün aynı mağazaya gidip pantolonları değiştirmek istedim. Görevli kadın bana bakarken ben de fark ettim ki aldığım pantolonun aynısını kendisi giyiyordu. Daha sonra bana aynı modelin farklı bir bedenini getirdi. Onu da denedim ama yine içime sinmedi. Tam çıkacakken kadın gülümseyerek bunun aslında kadın pantolonu olduğunu biliyor muydunuz diye sordu. Gülmemek için zor tuttum kendimi demiş. Tabii eşim de zaten bana söylemişti diye kıvırdım ben de. Yani özetle yanlışlıkla kadın pantolonu almış Ahmet. İlahi Ahmet.

0: Ya Doğancan, az önce telefonla yayına bağlanan ağzına yanlışlıkla ne sıkmış ya, ben anlayamadım diyen sevgili Derda. Derdacığım, anlamaman daha hayırlı, boş ver. Şey demişim, çok hırlı bir şey değil. Sana bir arsa lazım gecelik, yüz yüze bakışalım, hangimiz fotojenik. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Funda.
0: Hoş geldin Funda, nereden arıyorsun, tanıyalım.
1: Hoş bulduk daha önce. İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Öğretmenim ama geçici süreliğine ev hanımıyım.
0: He. Bir park et de arabayı rahat rahat. Odaklanamıyorsun buraya. Tık tık tık tık. Az önce uzun uzun yandı. İnşallah sürtmedin.
1: Yok yok, sürtmedim.
0: Tamam, peki. Evet, gelelim konumuza. Anlat bakalım rezilliğini, ne geldi başına?
1: Doğan Cancığım, şimdi benim kızım 2 sene üst üste anaokuluna gitti. İkisinde de farklı okullara gitti.
0: Hmm.
1: 2. sene gittiği okuldaki velilerle çok fazla anlaşamadık.
0: Evet.
1: Anlaşamadığımız için de ben kendi arkadaşlarımın olduğu gruba yazacağım derken...
0: Aha, velilerin olduğu gruba.
1: Onların olduğu 26 kişilik gruba yazdım.
0: Ne yazdın?
1: Bu vizyonsuzlar ne anlar ki? İşte bir hediye vardı. Bundan ne anlar bu vizyonsuzlar dedim.
0: He.
1: Ve o 26 kişiye benim üzerime bir yüklendi. Sonra toplamaya çalıştık.
0: Ama zaten ayrılacakmışsın. Bari oradan toplamaya çalışmasaydın. Aynen böyle düşünüyorum. Hadi yallah deyip çıksaydın gruptan.
1: Okulun başı olduğu için nasıl çıkacaktım?
0: Ne?
1: Ama sene sonunda çok şükür.
0: He, yani belli bir süre daha orada kalman gerekiyordu. Anladım, evet. Bu işte
1: evet.
0: Bence birçoğumuzun başına gelmiştir bu yanlış yani dedikodusunu yaptığın kişiye mesaj yollama halini ben de yaşadım ve benimki çok daha böyle tatsız bir şekilde oldu. O yüzden çok da anlatmak istemiyorum. Görüşmüyoruz kendisiyle şu an ama dinleme ihtimali olabilir her şeye rağmen. Beni severdi ama çok ağır şeyler yazdım. Artık şey yani iletişim kurmak istememesini anlarım. O yüzden ben de o günden beri çok şeyimdir böyle. Dikkat ediyorum artık. Böyle birkaç kere kontrol ediyorum. Doğru kişiye mi yazıyorum acaba şu an diye. Hele kritik bir şeyse eğer o yazdığım şey.
1: Ama insan ondan sonra tabii ki daha dikkatli oluyor. Bir daha asla yapmama konusunda.
0: Evet, bir de şeye de dikkat etmek lazım. Telefonu gerçekten tam kapattım mı? Da önemli. Çünkü benim bir huyum var. Telefonu kapattıktan sonra mutlaka yanımda biri varsa iş bu da gerizekalı falan derim. Evet. Peki sağ ol Funda. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Yayına bağlanacaklardan ricam, araç kiti, hoparlör, kulaklık olmadan yayına bağlanın. Anlamıyorum nedeninizi. Kesiliyor. O yüzden istirham ediyorum. Bakın babamın ayrına değil. Diğer velilerden sana ne? Öğretmenlere bakacaksın. Onları iyi olsun demiş Sinan. Aynen Sinan, konuş. Doğru diyor. Doğancan, küçükken Kur'an dersi aldığım bir abla vardı. Evinde ders veriyordu. Aynı zamanda komşumuzdu. Ara verdiğimizde evdeki başka bir ablayla akşam ne yesek diye konuşuyorlardı. O sırada lahmacun lafı geçti. Acılı olmasın ama çocuklar yiyemez dedi. Ben de beraber yiyeceğiz sanıp gayri ihtiyari bana fark etmez ya, ben acı da seviyorum dedim. Ha yok, şimdi değil, akşam yiyeceğiz biz dedi. Çok utanmıştım diye Ömer yazmış İstanbul'dan. Ve sana fark etmez ha. dur bakayım. Biraz böyle modumuzu değiştirecek bir şarkı çalacağım şimdi size. Bayağıdır da çalmıyordum bu şarkıyı ya.

0: bir şeyler, Bluetooth'la bir şeyler yollanmaya başladı dönemlerden sonra ekranlar renklendi, grafikler geldi cep telefonlarına ve artık telefondan bir şeyler izleyebilme imkanı. Şu an çok normal, açıyoruz akşama kadar Instagram'da kaydırıyoruz, YouTube'dan telefondan bir şeyler izleyebiliyoruz ama o tam geçiş döneminde telefonda bir şey izleyebilmek, telefondan televizyon gibi bir şeyleri izleyebilmek o kadar büyük bir olaydı ki ben hatırlıyorum. Böyle otobüste falan o işte akıllı, yarım akıllı ama tam akıllı şimdiki gibi değildi tabii. O yarım akıllı telefonlara geçişin olduğu dönemlerde eğer varsa birilerinde o telefonlardan herkes böyle boylanıp hiç de böyle şey değildi. Ay ayıp olur şimdi bakmayalım falan değil. Hani bir tane nimet var şu an burada, o Vizyon Tele'deki gibi. Eve bir tane televizyon alındığı için bütün köy toplanıyor televizyon izliyor ya. Otobüste de o, Allah Allah nasıl bayağı küçük televizyon gibi ya. Ne acayip. Çok hızlı normal gelmeye başladı her şey. Tabii yani bu dönemin gençleri için bu anlattığım çok bir şey ifade etmiyor ama şu an 35-40 yaşında olanlarımız bu süreci doğrudan yaşayanlar olarak o geçiş dönemlerini, yani görüntülü konuşma dediğimiz olay aslında çok acayip bir nimet şu anda. Yani uzakları yakın ediyor. Bilmem kaç bin kilometre ötedeki sevdiklerinizle tek tuşla konuşabiliyorsunuz ama eskiden yani biri anlatsa 20 sene önce deseler ki böyle böyle işte telefondan görüşeceksin, karşı o seni görecek, sen onu göreceksin, o seni duyacak, o seni duyacak falan diye anlarsa ya yürü git lan o nasıl olacak derdin ama şimdi ne var, basıyorsun alo ne haber değil mi? Öyle işte, ben de zaman dolduruyorum böyle boş boş. Ondan sonracığıma biraz da ne anlatayım size. Bak ne diyor, 2004 senesinde televizyon özelliği olan Çin malı bir telefonum vardı. Telefondan televizyon izlemek için işten kaytarırdım. Değil mi? Sanki ne izliyorsun değil mi? Televizyonda da ne var ki? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Yunus, ben Doğancan, nasılsın?
0: Hızır idi Yunus idi, Hızır idi Yunus idi. Hoş geldin Yunus, sağ ol. Nereden arıyorsun?
1: Muğla'dan arıyorum.
0: Muğla, ha ne güzel. Konuştuk sanki daha evvel seninle.
1: Yok, ilk defa arıyorum. Öyle. Ama ben seni liseden beri dinliyorum.
0: Eyvallah sen. Liseden beri mi?
1: Aynen.
0: Kaç yaşındasın?
1: 33 yaşındayım.
0: O zaman bir ortak geçmişimiz var. Dın dın dın. Bayağı olmuş ya. Sen hatta, bir seneden beri mi dedin, liseden beri mi dedin?
1: Ya lise sondan beri diyelim.
0: Allah
1: üniversitede,
0: Allah.
1: Üniversitede şöyle yapıyorduk. 3-4 arkadaş odada toplanıp nargile koyup sadece seni dinliyorduk. Öyle bir anım var senin.
0: Aa, tütün ürünleri sağlığa hadi zararlıdır diyeyim de ben ne olur ne olmaz. Evet. Vay mutlu oldum ya, sağ ol Yunus. Peki bugün rezilliklerimizi anlatıyoruz. Ne geldi başına?
1: Şimdi ben meslek olarak pazarlamacıyım. Bir tane tekerci müşterim var. Ona mal satmaya gireceğim. İçecek ürünleri satan bir firmada çalışıyorum.
0: Tamam.
1: Neyse içeri girdim. Genç bir arkadaş var. Müşterim de bayağımdı benim ve yaşça epey büyüktü. Ve çok benziyor genç arkadaş müşterime. Neyse girdim, dedim ki merhaba işte ben şu firmadan geliyorum. Anneniz nerede dedim. Şöyle bir baktı. Annen değil o benim dedi.
0: Hanım mıymış?
1: Akrabasınız galiba dedim. Teyzeniz mi dedim. Birader dedi, o benim kız arkadaşım dedi.
0: Al işte.
1: Ben o.
0: Sen bu gafı yaptığında kaç yaşındaydın Yunus?
1: Yani bu çok uzun olmadı. Bir sene falan oldu yani.
0: Yani koca eşek kadar 35 yaşında adamsın. Bunları evet, öngöremiyor evet musun? Hadi 20 yaşındaydın falan desen diyeceğim ki tamam hani evet, aklına aynen gelmemiş ben, olabilir ben, ama ben, yani.
1: Ben orada çok rezil oldum ama inanılmaz yaş farkı vardı ve çocuk da çok benziyor.
0: Tamam da niye anan teyzen diyorsun? Hanımefendi nerede de? Burada bir
1: ya kadın, ben orada
0: kadın
1: inanılmaz.
0: Yani dümdüzdeki burada bir kadın vardı de.
1: Ama bana da şöyle dedi ya, birader o benim sevgilim kız arkadaşım dedi ya, ben orada diktim yani.
0: Çok ayıp şey gerçekten. Beter ol, beter ol. Sana kalmıştı milletin kaç yaş arası olacağı. Neyse evet Yunus, ders olmuştur, bundan sonra daha temkinli olursun en azından diyelim biz.
1: Aynen öyle.
0: Evet, peki sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar. Sağlık bakalım.
0: Eyvallah.

0: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın. Günaydın.
2: Bugünün efendime söyleyeyim mi? Yayın konu başlığı rezilliklerimiz.
3: Hello! Are you ready for the party?
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncel. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bizi çalsın diye. Buna göre.
3: Mahmut Tuncel. Sana bir söz vermiştim de ben o sözden kaydım.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Birbirinden güzel şarkıların olduğu yeni albümünün çıkış şarkısıyla İrem Derici ve Durum Çok Acil Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden günaydın radyolarınıza an itibariyle.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı: yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim çok fena rezil oldum dediğiniz ne varsa. Rezil oluş hikayelerimizi anlatıyoruz. Yavaş yavaş da toparlayacağız. 0212 368 62 12. 212 368 62 12. Ama gerçekten sağlam bir hikaye istiyorum kapanışta ya. Uyduruk uyduruk şeyler anlatıyorsunuz.

Ayvalık'tan Halil diyor ki spora gittiğim günlerde bir de mesai bitiminde yani en kalabalık olduğu saatlerde kafam da çok dolu. Gittim soyunma odasına, hazırlandım, çıktım. Herkes bana bakıyor. Allah Allah diyorum, neye bakıyor bunlar derken ben meğerse üstümü değişirken şortu giymeyi unutmuşum. Altımda Süpermen boxer'ı var. Herkes bana bakıyor. Bir hoca geldi. Şortu giymeyeceğim mi dedi. Koşarak içeri gitmiştim. Komikmiş. İngiltere'ye ilk geldiğimde bana dışarıda çok kolay laf atarlar ama hayır dedin mi ısrar etmezler arkadaşlık için dedi arkadaşlarım. Bir gün küçük bir şehirde ilk geldiğim günlerde otobüse bindim. İngilizcem de çok iyi değil. Şoför single mı dedi, ben de no I have a boyfriend demiştim. Meğer şoför tek yön mü çift yön mü anlamında sormuş single'ı. Öğrenince çok utanmıştım diye Emel mesaj yollamış. Cambridge'den dinliyor.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, benim ismim Merve.
0: Hoş geldin.
1: Eskişehir'den arıyorum, ilk defa arıyorum, çok heyecanlıyım.
0: Oley! Merve, tanıyalım o zaman, ne iş yaparsın?
1: Şu an ev hanımıyım da normalde bayan kuaförlüğü yapıyordum. İkinci çocuğumdan sonra bıraktım.
0: Hadi bakalım, ne güzel. Nedir acaba senin rezillik hikayen, anlat.
1: Ben işte bu kuaför dönemimde çalışırken böyle bir gün bir müşteri girdi, işte bir bayan, böyle saçını yıkadık falan, hani dedim böyle bir sohbet muhabbet olsun. O sırada da televizyonda şey çalıyor, şarkı olarak Halil Sezai çıktı şimdi. Ben neyse ki yıkadım saçını bayanın, oturtturdum, hani dedim böyle sohbet olsun muhabbet olsun, açayım bir yerden gireyim, nereden girdim. Dedim ya ben de dedim bu adamı hiç sevmiyorum dedim, Halil Sezai dedim. Yani hani hiç hoşlanmıyorum falan. Olabilir dedi bayan. Hani şey, hani herkesin tarzı farklıdır falan. Sen kadın teyzesi çıktı Halil Sezai'nin. Allah'ım rezil oldum hem müşteri. Allah'ım böyle nasıl, o seni nasıl bitirdim bilmiyorum. Nasıl döndürüyorum. Ya aslında iyi ama falan diyorum. Hani işte böyle çok baygın söylüyor ya. Ben ondan hoşlanmıyorum falan filan diye toplamaya çalışıyorum ama zaten rezil oldum kadına. Bir an önce dedim şunu seni bir şekilde göndereyim.
0: Tatsız olmuş. Bak bunun benzerini çok yakın zamanda, birkaç hafta öncesinde bir akşam işte arkadaşlarla yemeğe gidecektim. Arabayı almadım. Taksiye bineyim dedim. Akşam 6 ile 7 arası benim yayın tekrarım var ya, sabahki yayının tekrarı çalıyor. Taksi geldi, baktım ben konuşuyorum radyoda. Biraz işte böyle baktım, hani tepkisini ölçmeye çalıştım. Bir şey demedim taksiciye. Ondan sonra dinledi böyle sesi de hani açmış, hani dinliyor, kulak veriyor. Aa dedim ya şey, komikmiş de çok konuşuyor ya bu dedim. He ya dedi, susmuyor ama çok hani iyi çocuk dedi de biraz böyle garip dedi. Neyi garip abi dedim. Ben hani hiç duymadım daha önce dedim. Ne bileyim dedi, her şey çok biliyor dedi. Ha dedim, sonra biraz daha saydı. Bir iki küfürlü bir şey söyledi. Sen dedim hiç gördün mü bunu, neye benziyor, merak ettim dedim. Neydi adı falan diye ben hani duyamadım adını. Doğancan dedi. Yaz dedim bir Google'a bakayım Doğancan diye. Bir açtı. Gençmiş ya dedi. Telefona bakarken kafama arkada oturuyordum. Uzattım ona doğru. Abi selamün aleyküm dedim. Eğer dinliyorsa şu an ona da selamlar. Peki sağ ol Merve. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Süper FM.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık bülbül ötmüyor. Artık veda vakti ve ben buradan birkaç günlüğüne müsaade isteyerek ayrılıyorum. Salı, çarşamba, perşembe yayınım canlı değil ama eski programlardan eğlenceli bölümler burada size eşlik ediyor olacak. Bir mani olmazsa cuma sabahı canlı buradayım. Yani haftayı beraber açtık, haftayı beraber kapatacağız inşallah. Ulaşmak isteyen Doğan Can yazıp Instagram'da beni bulabilir. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımızda Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde, haberiniz olsun. Ve sabahki yayının tekrarı az önce söylediğim gibi akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de yayında, haberiniz olsun. Güzel bir hafta olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin. İnşallah böyle güzel türlü pozitif sürprizler çıksın karşımıza. Kendinize çok iyi bakın. Cuma sabahı canlı tekrar görüşmek üzere. Şimdilik alasmaladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun. İkinci köprü çift yönde de şu anda rahat. Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun. Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40. İstoç'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35. Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16. Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17. Belibadi Yeden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: yaşamanın yeri.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Süper FM'den herkese selamlar. Ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi başlatıyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Pazartesi gününün öğleden sonrasında yine sizlere hem en iyi müziği dinleteceğimiz hem de acayip haberleri paylaşacağımız, ilginizi çekecek haberleri paylaşacağımız önümüzde 3 saatimiz var. O haberlerden ilki hava durumuyla ilgili olacak ki herkesin ilgisini çekecek. Çünkü bu sıcaklar devam ederken bir yerlerde fena halde yağmur yağıyormuş. Onun bilgilerini vereceğiz. İstanbul için şu an hava güneşli ama Türkiye'nin diğer taraflarında neler olduğuna bakacağız. Programa hoş geldiniz.

Açılışta söyledim, dediğim gibi Türkiye'nin birçok yeri günlük güneşlik ama yağmur yağan yerler var. Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde, sabahtan itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun çevreleriyle öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış olacakmış. Dediğim gibi Türkiye'nin geri kalan kısmında hava oldukça sıcak ve güneşli.

yerler vardır, okuduğunuzda çok mutlu olursunuz, yüzünüzde bir tebessüm oluşur falan. Düzce'de de böyle bir olay oluyor. Ama olayı bir de tersten bakmak lazım. Düzce'de bir temizlik işçisi, hatta ismini de verelim, hatta alkışlayalım, Fatih Cesur, yolda görevini yaparken bir çanta buluyor. Çantanın içinde ne var? Gördünüz mü haberi? Görmediyseniz söylüyorum. Çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek kuyumcuyu düşürmüşler. 7 bilezik, 2 Osmanlı tuğrası. Abi ne oluyor ya? 998 lira tamam, 3 tane bankamatik kartı varmış. Hakikaten tebrik ediyoruz da, yani 400 gram altını 17 gram altını 14 çeyreği 7 bileziği unutmak için dünyadan kopmuş olmak gerekmiyor mu ya? Yani hakikaten çok büyük başka bir derdin olması lazım değil mi? Bunu düşünken, yani paradan başka. En azından öyle görüyoruz. Ha, bizim çanta nerede ya? Aa, ne bileyim ben, aman boşver falan gibi. Hayata böyle bakıyor olman lazım. Ama Fatih Cesur'a kocaman tebrikler.

Güreş ülkemizde çok önemli değil mi? Özellikle yağlı güreşler falan. Acayip takipçisi var. Bütün dünyada da konuşuluyor her sene. Edirne'de her sene düzenlenen biliyorsunuz Kırkpınar güreşleri var. Benim bir sürü arkadaşım gidiyor. Cuma'dan pazara kadar orada ne yaptıklarını biliyorum. Şimdi hani güreşeymiş gibi gidiyorlar ama hiç öyle bir şey yok. Ben biliyorum onu, biliyorum. Orada dinlemişlerdir beni, şimdi gülüyorlardır. Evet, ne yaptıklarını biliyorum. Yalnız bu güreş ağalığına ben çok kafam basmıyor. Mesela bu sene önümüzdeki senenin güreş ağası seçilmiş. Güreş ağası mı deniyor ona? Yani Kırkpınar ağalığına 46 milyon 666 bin lira nokta 666 liraya ağa olmuşlar. Şimdi ne oluyor? Mesela bir çakarlı araç oluyor mu mesela? Abi sağdan gidelim falan. Bir şey oldu. Ben hiç bilmiyorum. Bunu bir araştıracağım, bakacağım. Ali Koç da oradaymış. Demek ki Ali Koç'un da bir desteği olmuştur diye düşünüyorum Kırkpınar ağasına.

0: olur mu? Samanlık seyran, bağlama gelme şeytana uyma. Yazık etme ne olur, bakma kimseye de kalbimi katık etme.
1: Dünya Kupası başlamadan önce bu yayını dinleyen, sürekli dinleyenler varsa eğer, söylemiştim. Soytarılıklarla dolu bir Dünya Kupası olacak diye. Bunun altına imza çaktılar. Kim? Donald Trump'la Infantino. Ne olduğunu biliyor musunuz? Amerika'nın son oynadığı maçta Florin Balogun diye futbolcuları kırmızı kart görüyor. Bunun üzerine Amerika Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Infantino'yu arıyor ve kırmızı kart iptal ediliyor. Şimdi ben etrafımda birçok şeye böyle şüpheyle yaklaşan, sürekli böyle bir şeyler uydurup yeni fikirler ortaya çıkarmak isteyen arkadaşlarımın, ya bunlar var ya hepsi kurulu ya, Messi'nin önünü açmışlar bak fikstüre dediklerinde hadi oradan diyordum, ama şimdi demek ki bunu yapan onu da yapamaz mı? Yapar. Yani bizde bir şey olsaydı biz istesek yapılacak mıydı? Infantino yapar. Bence yapar. Yapmaya da devam edilecek bu. Bakın görürsünüz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bakanlığı indirim kampanyalarında tüketiciyi yanıltan uygulamalara karşı iş ve esnaf örgütlerini uyarmış. Niçin uyarmış söyleyeyim. Şimdi mesela bir dükkana girmeden önce görüyorsunuz değil mi? İndirim var yazıyor. İndirimde böyle %50 yazıyor. Sonra daha küçük %20, biraz daha küçük %10. Yani sen onu okuduğunda zannediyorsun ki %80 indirim. Oh, bedavaya geldi diyorsun. Yok, aslında birinci ürüne, ikinci ürüne şu kadar, üçüncü ürüne bu kadar diye. Demişler ki arkadaşlar bu kavram kargaşasına yol açıyor. O yüzden indiriminizi adam gibi yazın. Ve uyarılardan sonra düzeltilmezse bunlar 39 milyon liraya kadar ceza uygulanabileceklermiş. Ellerine sağlık Ticaret Bakanlığı'nın. Bunun dışında bir de bir ricam var. Ben her seferinde bunu tekrarlıyorum. Şu satılan paketli yiyeceklerin dışındaki mesela çekirdek var. Çekirdek avucum kadar. Ama açıyorsun ufacık çekirdek. O yüzden hani pakette, Japonya'da böyle biliyorsunuz, paketin içindekinin büyüklüğü kadar dışına ürünün şeklini koyabiliyorsunuz. Bu da bizi yanıltıyor. Haberiniz olsun.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

çok zor. Bunu test etmiş biri olarak söyleyebilirim. Ama Sakarya'da çok acayip bir boşanma duruşması görülmüş ve mahkemesi görülmüş ve orada çiftler birbirlerini suçluyorlar yani bu çekişmeli davalarda. Sakarya'da yaşayan bir çocuk sahibi bir çift davayı açıyor, kadın açıyor ve diyor ki eşinin evlilik süresince fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle alay ettiğini öne sürmüş. Bunların hepsi hakikaten evliliği bitirmek için önemli. Peki adam ne demiş? Benim de karım Instagram fenomeni zannediyor kendisini. Özel hayatımız kalmadı. Her şeyi bir yerde paylaşıyor falan diye. Bak hayatımıza bu girdikçe biz bunları çok duymaya başlayacağız. Ama hakikaten bu da bir kusur değil mi ya? Tam böyle bir yemek yiyeceksin. Önünde tabak duruyor. Dur yeme. Fotoğraf koyacağım. Fenomenim ben. Ya bırak bizi sal ya. Tatildeyiz, bir yere güzel yemeğe gitmişiz. Sen o fotoğrafı ne bileyim çok can sıkıcı. Adama da bir hak vermedim değil ben. O yüzden... Hani sebep istiyorlarsa hakikaten yeterince sebepleri varmış. Sonra boşanmışlar zaten.

yine bir pompa haberi var. Yani pompa haberi derken yani yakıtla alakalı, ama biz onu böyle söylediğimizde hissettiğimizi de vurgulamış oluyoruz. Yani pompaya zam geliyor anlamında. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını bir kez daha vurmuş. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31, 31 kuruş. Ne yapar ya biz be? Neler gördük ya? 1 lira 31 kuruş neymiş? Artışla birlikte 3 büyük ilde fiyatlar 66 liranın üstüne çıkacakmış. Eğer dizel bir arabanız varsa, dediğim gibi motorine bu akşamdan itibaren 1 lira 31 kuruş zam geliyor. Gece yarısı, yani siz Cinderella'ya dönüşmeden depoyu doldurursanız harika bir iş yapmış olursunuz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Ben de devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Bir kez daha Süper FM'e hoş geldiniz. Bu saatte de en iyi müzik var, haberiniz olsun. Bunun dışında da acayip haberler var. Mesela teknolojik haberlerimiz var. Robotların size hizmet etmesini ister miydiniz? Tamam, bunu duyuyoruz zaten. Ama bu sefer acayip. Bütün tatilinizi onlara bırakabilirsiniz. Böyle haberlerimiz var. Bunun dışında bilgilendirici TÜİK'in haberleri var. TÜİK deyince biraz. Ama yani herkesin ilgisini çekecek haberler. O yüzden bu saatte de dediğim gibi hem en iyi müziği hem de en acayip haberleri bulabilirsiniz.

Çin'de önümüzdeki yıl yeni bir otel açılıyor. Diğerlerinden farkı ne? Çok acayip bir farkı var. Bu otelde insan çalışmıyor. Çalışanların tamamı robotlardan oluşacakmış ve hizmetlerin tamamını onlar vereceklermiş. Nasıl derseniz, hakikaten öyle, fotoğrafları var. Biz yapay zeka ama bunun gibi olacaktır diye düşünüyorum. Mesela otelin girişini, check-in'inizi yaptınız. Ne yapacaksınız? Flashbot diye biri yanınıza geliyor. Mesela diyor ki, bir şey içer misiniz? Flashbotmuş ismi. Sizin istediğiniz içecekleri hazırlıyor ve size getiriyor. Lobiden bellboy dediğimiz hizmeti Pudu T300 veriyormuş. Lobiden otel odalarına misafirlerin bagajlarını taşıyacakmış mesela. Bir de Pudu MT1 diye isimler, çok zor isimler. Yapay zeka destekli atık algılama teknolojilerini kullanarak oteldeki bütün hijyen işlerini yapacakmış. Değişik. Benim için güzel. Ben de turizmcilik yaptım. Orada tip olmayacağı için. Hani mesela odaya getirdi falan. Olmayacak. Güzel. Ama en çok otel sahiplerinin işine yarayacak. Ne? Çünkü sigorta yok. Ne? Tekerleğini mi? Ne bileyim, çipini mi sigortalayacaksın? Yok bir şey. Dümdüz çalışıyorlar. İnsanlık nereye gidiyor görüyorsunuz. Yakında zaten bize de gerek kalmayacak.

Yine bir zenginin parası züğürdün çenesi haberi yapıyorum. Şu an sizinle paylaşıyorum ama bu üzdü be. Ha, vallahi bu üzdü. Elon Musk'la alakalı. SpaceX'in tarihi halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoneri, yani dolar trilyoneri öyle düşünün ya. Dolar trilyoneri olarak adından söz ettiren Elon Musk'ın serveti piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar sebebiyle yeniden 1 trilyon ABD doları seviyesinin altına inmiş ya. Yani niye böyle oldu Elon ya? 330 milyar dolar kaybetmiş bir gün içerisinde. Yarın 600 kazanır, mevzuyu çözer. Yani şu adamın şu an ne kadar üzüldüğünü düşünsenize ya. 970 milyar doları kalmış. Çok saçma bir haber değil mi bu ya? Çok gerçek gibi değil çünkü, değil mi? Çok üzücü yani. Ben Elon Musk adına üzüldüm. Yolda görsem 50 lira istesem vermez ama ne yapalım? Hayır. Onun da kaybı öyle.

önceki haberle bağlantılı olarak geçen gün annemle konuşuyoruz. Dedim ki hani anne dedim Elon Musk diye bir herif var. Bir sürü uzay gemisi var. Aynı anda böyle uzaya bir sürü uzay gemisi gönderiyor falan dedim. Ama huzurla yiyemiyorum. Ya dedim ki bundan 5 sene 4-5 sene evvel herif uzaya araba gönderdi dedim sırf reklamını yapmak için dedim. Kim bilir ne derdi vardı. Allah Allah. Sonra neden bu durumdayız? Bu arada başka bir haber. Türkiye'nin yıldız haritası çıkarılmış. Öyle değil yani bu şey değil. Bu burçlara göre falan değil. Hangi şehirde hangi ünlü en ön plana çıkıyormuş? Bu kişiye göre değişir gazetenin yorumu bu sözcüğün bence. Adana'da mesela Kıvanç Tatlıtuğ'ymuş. Sonra Ağrı'da Yıldız Tilbe'ymiş. Aydın'da Rıdvan Dilmen'miş. Bolu'da Arda Güler. Bak güzel. Çanakkale'de Nuri Bilge Ceylan. Sonra Erzincan'da Haluk Bilginer. Oralı olmasıyla alakalı zannediyorum. Mersin'den Tolga Çevik gözüküyor. İstanbul'a bakalım. İstanbul'u merak ettim. İstanbul'da kim varmış ya ünlü? Bakıyorum dur. Bulacağım şimdi. Ha, İstanbul kim? Aras Bulut İynemli. Sonra bakalım. Sakarya'da Kenan Sofuoğlu. Tabii ya Kenan Sofuoğlu. Böyle bütün illeri çıkartmışlar. Tekirdağ'dan Yasemin Ergen'i olmuş. Mesela Tunceli'den Hakkı Bulut olmuş. Van'dan da Mert Ramazan Demir olmuş. Hepsi yazılı olarak duruyor. Sözcü gazetesinin sayfasında. Siz de memleketinizi merak ediyorsanız bakabilirsiniz.

Dünya Kupası bizim için erken bitti. Çok da can sıkıcı böyle. Telefonlarla kırmızı kart iptal edilen falan. Yani bizim buradasınız. Bak bir daha vize alamazsın Infantino. Ona göre falan diye böyle kırmızı kart iptal edilen iğrenç bir turnuva bence. Buna göre demişler ki, bu arada benim favorim hala canım hayvanım benim Haaland. Tam bir hayvan değil. Mesela ben Haaland'ın forvet olduğu yerde sağ açıkta Barış Alper'i görmek istiyorum ya. İkisi düşünsenize. Ölümcül bir takım. Oranlara bakmışlar yapay zekayla kim kazanır diye. İlk 5'i söyleyeceğim. 5'te Norveç var. %8 oranında yapay zeka ona şans vermiş. İspanya %12, Arjantin %13, İngiltere %19 iken Fransa en yüksek şansa sahipmiş. Dünya Kupası'nı kazanma konusunda %26'ymış. Ben dediğim gibi hayvanımı zirvede görüp kupayı ellerinde kaldırsın istiyorum. Hatta Vikinglerin o kürek çekme hareketini yapsın istiyorum. Biz yokuz, birini tutacağız. Mecburen. Ronaldo'ya göre bir şey yok zaten. O yüzden Haaland.

geldi ve birçoğumuz evimizde balkon varsa kullanıyoruz değil mi? Ama acayip cezalar yazılmaya başlamış biliyor musunuz? Bence de haklılar. Çünkü balkonda yaptığınız bir şey koca mahalleye yayılabiliyor. En çok sorunun yaşandığı şeyler neymiş? Hemen söylüyorum. Mangal mesela. Mangal tertibatınız yoksa ben bunu da burada koyayım da burada istediğim gibi yapayım dediğinizde o dumanın bütün mahalleyi sarıyor ve gerçekten de ağır cezaları varmış. Eğer para şeyini bulursam söyleyeceğim. Bunun dışında gece esintisini hani sohbet edelim, bir çekirdek yiyelim, balkonda oturalım derken gürültüye dönerse bu hakikaten polis geliyor biliyorsunuz evinize ve onun da cezaları varmış. Çamaşır ve halı da yine en çok balkonda kriz çıkaran komşularla hadiseymiş. Bir de balkondan attığınız bir izmarit hapis cezası bile getirebiliyormuş. Daha önce bununla ilgili de genel güvenliği taksirle tehlikeye sokmak açısından verilmiş cezalar varmış. Bilginize yani balkonda sefa yapacağız diye patates olmayın diye bu kardeşiniz

yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor ve meclis gündemine gelecekmiş. Düzenlemeye göre ilk kez ehliyet alanlarla belgesi iptal edildikten sonra tekrar alanlar, yani 20 yıllık ehliyetiniz olsun mesela, kaptırdınız işte herhangi bir sebepten, 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde kalmaya devam edecekmişsiniz. Yani 25 yıllık kamyon şoförüyüm ben, arkadaş serçe parmağımla dönerim falan. Yok, aday sürücüsün kardeşim. Yapmayacaktın o işi. O yüzden siz de yeni ehliyet almış kişilerden sayacaksınız. Hayata yeni bir başlangıç. Bunun dışında kritik 4 tane de durum varmış. Ehliyetinizi tamamen kaptırabileceğiniz bu tasarı içerisinde. Mesela 75 ceza puanın aşılması sebebiyle ehliyetiniz tamamen iptal olabiliyormuş. Araç cinsine

0: tespit edilmesi sonucunda ne yapıyorsunuz? Ehliyeti bırakıyorsunuz. Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkının verilmemesi, oh canıma değsin. Emniyet kemeri ve diğer koruyucu sistemlerin kullanımıyla ilgili zorunlulukların 3 kez ihlal edilmesi durumunda da sürücü belgeniz iptal edilecekmiş. Bence de hani böyle olması gerekiyordu artık. Yani adam keyif yapıp drift atmak için emniyet kemerini takmıyor, gidiyor birine vuruyor. Kendi karşısındaki de zarar görüyor. Madem bu şekilde anlaşabiliyoruz. Tabii bunlara para cezaları dahil kim bilir neler yazılacak.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: dijital dönüşüm acayip bir şey. Bununla ilgili bir haber vereceğim. Hiçbir şey katmadan okuyorum. Kral Charles ve Kraliçe Camilla içerik üreticisi oluyorlarmış. Ama bu tabii bizim bildiğimiz gibi değil. 17 tane hamburger yedim. Ha, öyle değil.
1: Kral Charles şey diyor. Gece oyun parkında sabahladık.
0: Dijital medyaya önem verecek olan kral ve kraliçenin sosyal medya hesapları için Buckingham Sarayı kolları sıvamış. Yeni iş ilanı yayınlamışlar. Kraliyet ailesinin vereceği yıllık maaşsa 52 bin sterlin. Az gibi duruyor değil mi? Değil. 3,5 milyon lira. 3,5 bak söyleyemiyorum. 3,5 milyon lira paraya denk geliyor Türk parasına. Yani onlar da dijital içerik verecekler. Kral Charles. Ay. Neyse onlarınki öyle olmayacak. Göreceğiz ya.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Çok güzel bir haber var. Eğer hala tatil yapmadıysanız ve hani bir şey gelmiyorsa aklınıza, burayı değerlendirmenizde fayda var. Ben de bir iki sefer gitmiş biri olarak hakikaten çok sevmiştim. Yapay zeka algoritmaları internet üzerindeki milyonlarca tüketici geri bildirimini ve turizm verisini analiz ederek Türkiye'nin en iyi tatil rotasını Kaş olarak belirlemiş. Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen belde deniz temizliği, fiyat performans dengesi ve doğa entegrasyonu kategorisinde en yüksek puanı alarak zirveye yerleşti diyor. Kaş'a gitmediyseniz mutlaka gidin. Evet biraz sıcak mı oluyor? Evet oluyor ama Kaş hakikaten yeşilin maviyle birleştiği yer derler ya, onlardan bir tanesi, muazzam bir yer. Bu bilgiler doğrultusunda Kaş en iyi rota olarak belirlenmiş. Şey de olmuyor zaten, bu fiyat performans dedim ya, orası çok önemli. Bodrum'da mesela başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Evet ama Kaş'ta bir ortalamanız oluyor yani. O yüzden eğer bir tatil planınız oluşmadıysa Kaş'ı dahil edebilirsiniz.

0: Zaman Kart yeniden de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

Devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Son saate geldik bile. Her zaman söylediğimiz gibi her saatinde Süper FM'in olduğu gibi en iyi müziği dinlerken benim saatimde de en acayip haberleri ekstra olarak duyacaksınız. Onlardan bir tanesi yine robotlarla ilgili olacak. Birazdan geldim.

0: Hani gitmiştik ya ikimiz birden ama bitmiştik harbiden.
1: Hadise bu robot süpürgelerle başladı. Robot olayından bahsediyorum ama bu süpürgeler biraz tırt çıkmadı mı ya? Mıy mıy mıy mıy evin içerisinde ayağına takılır falan filan. Yani bir de evi de gözlüyorlarmış onun üzerindeki kameradan. Yani bana göre tırt mutlaka işini iyi yapanlar vardır o süpürgelerin içerisinde. Süpürgeye karşı değilim ya. Süpürge ırkçısı falan değilim. Ama bakın şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Ev işlerine ayrılacak vakti olmayan, ayıracak vakti olmayanlar için teknoloji dünyasından çığır açacak bir hamle gelmiş. Amerika merkezli Wayne Robotics firması çamaşır katlamaktan yatak toplamaya, dağınıklık düzenlemekten eşyaları yerlerine yerleştirmeye kadar pek çok rutin ev işini üstlenebilecek yeni insansı robot İshak 1'i resmi olarak duyurmuş. Alkışlayayım ya bundan. Bilemedim. Boyunu siz ayarlıyorsunuz. 90 santimetre ile 1.75 arasında değişiyormuş. İşte ama bunu bir böyle bir yüzümüz he değil mi? Ne bileyim evin içinde sarışın bir robot mesela. Hani eğer mümkünse. Vız vız vız geçsin tamam bir şey değil. Ama fiyatına bakalım hemen. Fiyatı da oldukça bence makul ya bu kadar işi yapacağına. $7,999 olarak satış fiyatı varmış. Dilerseniz kiralayabiliyormuşsunuz da. $449 aylık kiralaması da varmış. $250 depozitoyla 2027 yılından itibaren evlerde yerini alacakmış. Bence muazzam ya. Bence muazzam.

0: olduğu için.
1: Eğer bir işe başlıyorsanız ya da o işi yapıyorsanız bütün konularına hakim olmanız lazım. İşin özü bir değil midir zaten hata yapmamak için? Bir hizmet sektörü ise onunla ilgili bütün detayları öğrenirsiniz. Bir dükkan açıyorsanız işte nereye vergi veririm, nereden daha kağıtlı iş yapabilirim falan hepsini öğrenirsiniz değil mi? Yani bununla ilgili bir haber. Yani bir şey yapıyorsan sonuna kadar öğrenmen lazım. Avcılık spor deniyor. Bana göre çok bir şey yok orada ama şeyde Şırnak'ta koruma altında bir yaban keçisi varmış. Sen git onu vur. Avcıyım ben diye. Vuruyor. Sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bir şikayet alıyor. Diyorlar ki burada böyle bir hayvancağız var. Bunu vurmuşlar. Yaralı hayvan. Hemen korumaya alıyorlar. Sonra vuranı buluyorlar. Niye bilmeniz lazım? İşte tam olarak bu yüzden. Şahsa 1.276.278 lira ceza kesiyor. Kim avlandı? Yani yaptığın işi bilmen gerek bu yüzden.

yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Evet, kolaylaştırıyor. Ama tüm yapay zekaların bir tree var, biliyorsunuz değil mi? Özellikle sohbet ettiklerinizin. Size böyle konuyu uzatmak için sürekli olarak şey yapıyor. Ha, ben bunu böyle yaptım ama sen de haklısın. Peki fikrin ne falan. Ya oğlum ben sana yap dedim, yap işte yaptın, sus. Değil mi? Yok bak, sürekli uzatıyorlar konuyu. Bunun için de şirketlerine yapay zekaları adapte eden firmalar mağara adamı moduna geçmişler. Mağara adamı ne yapar? Ver bunu. Al bunu. Ver onu. Öyle yani, işine yarayacakları söylerler değil mi? Tam olarak bunu yapmışlar çünkü gerçekten de yapay zekalara ödenen paraların haddi hesabı geçmiş durumdaymış. Çünkü bu kibar yanıtların asıl sebebi de bu sohbeti uzatıp sizden daha fazla para alma çabasıymış. Hakikaten benzetme inanılmaz güzel. Yapay zeka. Bak mesela şöyle bir cevap veriyor yapay zeka. Haklısınız, bu noktada önceki değerlendirmemi yeniden gözden geçirdim ve kodu güncelledim. Şimdi ne yapıyorlarmış? Kodu değiştir. Bitti bu. Bu kadar. Kibar olmaya gerek yok. Para yazıyor ya.

Taste Atlas'ı artık herkes biliyor değil mi? Gastronomi platformu böyle orada. Benim Celal Şengör'ün eski hali gibi. Bir sürü böyle bu işi bilen, hakikaten Celal Şengör böyle duruyor böyle, hani duruş olarak bile aynı. Bu işi bilen ama bütün işi yemek yemek olan bir tayfa var. Yaşlı demeyeceğim, orta yaşın üzerinde. Zannediyorum sürekli olarak bir şeyler yiyip puanlıyorlar. Mesela yine puanlamışlar. Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklanmış. Türkiye'den de 4 tane lezzet varmış. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Hemen bakıyorum Türkiye'den giren 4 lezzet neymiş söylüyorum. Paçanga böreği, iyisi var ya hakikaten. Lahmacun yine aynı. Tantuni ve etli ekmek ilk 50 lezzet arasında en iyi atıştırmalık olarak Türkiye'den yer bulmuş kendisine. Paçanga böreği ya, çok yiyince koku yapıyor. Güzel yani, ne yap?

Dünya Meteoroloji Örgütü şu ana kadar kaydedilmiş, kurulduğundan beri en yüksek sıcaklıkları tekrar güncellemiş. Güncellenmesi gerekiyor mu? Evet, ama son sıradakiler, yani böyle 2010 var mesela. 2021'de Jaba'da görülmüş. Jaba. Neresi? Neresi oraya? Şimdi hani çok sıkıldığımızda yaz ayları geldi. Şimdi esiyor biraz falan filan ama bazen hakikaten bizim de daraldığımız zamanlar oluyor. Mesela ilk beşe

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gün.

Ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından derlenen bilgilere göre yüksek öğretimde küresel çekim merkezleri, ya en çok tercih edilen ülkeler diye ne bu havalı cümleler, çekim merkezi falan. Neresi olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bir numarada Amerika varmış. Şu an Amerika'da 1.126.690 öğrenci varmış. Sonrasında Kanada geliyor. Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya, Fransa, Rusya ve Rusya'dan sonra da Türkiye geliyor. Türkiye geliyor ve Türkiye'de de 338.161 öğrenci varmış, yabancı uyruklu. Bu bilgi ne işimize yarar? Her zaman söylüyorum, bu bilgiler ortamda sohbetin bittiği anda sizin arkadaşlarınıza satabileceğiniz ve bir anda o ortamın favorisi olacağınız bilgilerdir. Bir daha söylüyorum, Amerika birinci sırada 1.126.000 öğrenci varmış yabancı. Haberiniz olsun. Harabe.

Programın sonuna geldik. Yarın yine saat 14'te beraber olacağız eğer bir mani olmazsa. Ama öncesinde yaz mevsimi gelmişken çok işinize yarayacak 1 lira ödemeden dilediğiniz enerjideki müziklere ulaşabileceğiniz bir platformdan bahsediyor. Artık biliyorsunuzdur da yani ben yine de söyleyeyim. Karnaval uygulamasını indirirseniz cep telefonunuza ya da tabletinize orada 5 tane ulusal radyoya ulaşıyorsunuz zaten. Bunlardan biri Süper FM, Metro FM, Joy FM, Joy Türk ve Virgin Radio bu platformun içerisinde yer alıyor. Ama bunun dışında onlarca yine farklı keyifle hitap edecek dijital radyolar da var. Yani bir yaz akşamı ne yapayım ya ne dinlesek ya dediğinde önüne liste olarak çat diye bir sürü radyo çıkıyor. O sırada Yunanca mı dinleyeceksin, ne bileyim İspanyolca mı dinleyeceksin, masal mı dinleyeceksin? Hani ne istiyorsan onun önüne koyan bir platform. Bunun dışında podcastler de var. Türkiye'nin en sevdiği, en çok tercihi podcastlerde yine Karnaval uygulamasının içerisinde ve karnaval.com'da yer alıyor. Ben Tolga Gündüz. Yarın saat tam 14'te yine O İş Bende'de Süper FM'de görüşürüz. Hoşçakalın. Bir

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona erdi. DMEAT. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar Konseri'ne davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da köprüler her iki istikamette de yoğun. Avrupa yönünde ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Halıcıoğlu yönündeki yoğunluk orta derecede. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 20. Kennedy Caddesi sahil yolu Yedikulehisarı'ndan Yenikapı'ya kadar 45. Harpa'dan Balmumcu katılımına kadar 44. İncirli'den Küçükçekmece kavşağına kadar 42. Havalan Caddesi Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu havalanından Sefaköy kavşağına kadar 45. Çamlıca kavşağından Gişelere kadar 40. Hastal'dan Rumeli'sarı 2. Köprü gişelere kadar 37 ve Uzunçayır'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 58 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Süper Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş teknikleri.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Doğancığım, ben ismimi vermesem.
1: Çok mu büyük bir rezillik anlatacaksın?
2: Ya seni küçük bir yerden dinliyorum da bizim etrafta bayağı bir kişi dinliyor. Hollanda'dan arıyorum, onu söyleyebilirim ona.
1: Tamam, zaten bayağı sağlam bir ipucu vermiş oldun abi, boş ver. Gelelim konumuza. Nedir acaba rezil oluş hikayen? Anlat.
2: Ya Doğancığım, şöyle bir şey var. Bizim şimdi yaşadığımız yerde işte ufak bir yer, bayağı bir hani Hollanda'da yeşillik olan bir yer. Benim de bir arkadaşım şimdi burada çok yeşillik olduğu için işte ilaçlama, zehir ilaçlama işinde çalışıyor. Birkaç gün içinde işte benim kayınvalidem, kayınbabam falan filan misafirliğe gelecekti. Ben de hani bahçeyi falan toparlamak için ondan ilaç istemiştim, hani bir paket bana getirebilir misin falan, bahçeyi işte halledeyim diye.
1: Bu ilaçtan var şey, börtü böcekten falan filan değil mi?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet, öyle bir şey. İlaç isteyeyim de bana dedi ki ne yapacaksın dedi. Ben de şakasına dedim ki ya kaynanamın çorbasını atacağım dedim. Ondan sonra şakasına aradan birkaç gün geçti, daha hala getirmedi. İşte bir gün kaldı, gelecekler falan filan. Ben de gece işten gelmiştim. Uyumadan önce mesaj atayım dedim, işte böyle böyle hani yarın gelecekler, getir diye. Mesaj attım, dedim ki ya yarın kaynanam gelecek, çorbasını atacağım, şu ilacı getir artık dedim. Ya nasıl olduysa mesaj hem ona gitmiş hem de aile WhatsApp grubuna gitmiş. Ondan sonra ben yattım uyudum tabii. Sabah bir uyandım, işte mesajlar falan filan. Ya durumu açıklamaya çalıştım ama akşam geldiler tabii misafirliğe. Sonra hani masaya çorba geldi.
1: Kimse
2: herkes
1: içmiyor.
2: Birbirine bakıyor.
1: Sen peki mesajın tam ne yazmıştın? İlacı ne zaman getireceksin? Bak kaynanamlar yarın geliyor mu yazdın?
2: Evet. Ya ilacı getir artık yarın. Kaynanam geliyor yarın akşam diye yazdım.
1: Ama çorba içmedikten günü şey de mi yazdın? Çorbasına katacağım ilacı getir mi yazdın?
2: Evet, onu da yazdım. Çorbasına katacağım ilacı bir türlü getirmedin. Getir artık yazdım.
1: Evet.
2: Ondan sonra işte akşam geldiler, masaya çorba geldi. Ya ben kaynanama bakıyorum, o kayınpedere bakıyor, herkes birbirine bakıyor, bir buz gibi bir hava oldu. Yani o bir gün yemin ediyorum bir yıl gibi geçti benim.
1: Tamam, izah etmedin mi durumu, gruba yazdığını bilmiyor musun, fark etmedin mi?
2: Ettim tabii, ettim de işte yine de
1: elin oğlusun, sana mı güvenecek?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Zeynep, ben İstanbul'dan.
2: Hoş geldin Zeynep. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Öğrenciyim ben, makine mühendisliğinden.
2: İyi, güzel.
3: Evet.
2: Neden makine mühendisliği, var mı özel bir sebebi?
3: Ya küçüklüğümden beri istiyordum, ilgim vardı. Sonra seçtim. Uzun zamandır ben öyle okuyorum aslında.
2: Hadi ya, iyi, ne güzelmiş. Hadi bakalım. Nedir acaba senin rezilliğin? Dökül.
3: Şöyle... Bundan böyle 2-3 hafta öncesinde bütün baba tarafından akrabalarımla böyle oturuyorduk bir işte böyle köy gibi bir yerde, yaklaşık 30 kişi falan.
2: Tamam.
3: Benim yanımda da halamın kızı oturuyordu. Ben de böyle sohbet ederken gayri ihtiyar şey dedim. Genelde baba tarafı sevilmez ama hani ben seni seviyorum gibi bir laf ettim orada.
2: Ve derin bir sessizlik anında herkes duydu mu bunu?
3: Herkes duydu ve herkes böyle şey oldu. Nasıl yani, hani kimseyi sevmiyor musun normalde falan. Şimdi herkesin içine deyince böyle. Çok şey oldu, iki haftadır da bunlarla alakalı sürekli olarak zaten şeyleri var, lafları var, devam ediyor falan.
2: Hemen şaka takılıyorlar herhalde.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Edirne'den Cihan, nasılsınız?
0: Sağ ol Cihan, seni sormalı. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben emekliyim, EYT emeklisiyim.
0: Evet.
1: Bir firmada çalışıyordum. Yaşım gereği midir artık, emekli olduğumdan mıdır? Dediler ki biz seninle artık çalışmayalım, yeter. İyi dedim ben de. Tatile başladım. Oğlumla ilgileniyorum.
0: Şu an gerçek anlamda emeklisin yani. Ama yaş kaç ya, 50 bile değil herhalde.
1: 53. İstemiyorum ama gücüm kuvvetim yerinde. Yani her şey iş bulabilirim, yapabilirim ama yaşadığım şehir biraz iş konusunda kısır bir yer.
0: Edirne merkezde misin?
1: Edirne merkez.
0: Anladım. Belli olmaz, dur bakalım. Yani tabii bu dönem artık tabii ki boş duranı Allah sevmez bir. İkincisi ne bileyim, ev sahibi sevmez, ya, kira şeyler, faturalar sevmez. Dolayısıyla yani bir de gençsin, 53 dediğin artık hakikaten bu dönemin orta yaşı. Eskiden hani aynen, yaş 35 aynen, yolun yarısı diyorlardı ama daha gözümüzü yeni açtık be Cihan.
1: Aynen öyle. Ya oğlana maket alıyorum, ben yapıyorum. Kızıyor, ondan sonra ne bileyim işte öyle uğraşıyorlar, buluyoruz daha. Sudan çıkmış balık misaliyim. Daha toparlayamadım.
0: Dur bakalım. Bir nefes almış ol kısa bir sürede olsa. Eyvallah. Peki abi, nedir acaba rezil oluş hikayen?
1: Şimdi ben Trakya Üniversitesi'nde okudum. Okuduğum okul o zaman Karaç denilen çok güzel böyle bir köyün içerisindeydi. Orada da bir eski istasyon binası vardı. Okulumuz o istasyon, tarihi istasyon binasının içindeydi. Okulda bir gün bir sıkıntı çıktı. Bir kavga falan çıktı. O zaman işte polis geldi falan. Biz de haliyle hani dedi ki bir sıkıntıya karışmayalım, uzakta duralım diye söyledik. O zaman da o tarihi istasyon binasının buhar siloları vardı. Büyük böyle büyük depolar, içlerinde su var. O zaman lokomotif geliyordu, orada suyunu alıyordu, devam ediyordu. Biz de o siloların üstüne çıktık. Hem dedik olayı seyredelim, bakalım ne oluyor. Hem de oturalım.
0: Kırıldı, suyu içine düştünüz.
1: Yok, öyle olsa keşke.
0: Ne?
1: Silonun altına, tam deponun altına okulun en güzel kızı geldi. Yanında da arkadaşı. Bir şeyler konuşuyorlar. Yanımda da bir arkadaş var. Dedi ki ya Cihan şuraya bak dedi. Kimler var aşağıda? Aa falan dedik filan. Bakıyoruz. Ya bir şeyler hararetli konuşuyorlar ama ya ne konuşuyorlar? Biz de arkadaştan dedik ya bir kulak verelim, ne konuşuyorlar?
0: Sizi görmediler ama değil mi? Siz onların dedik, tepesindesiniz. Hayır. Onlar da sizin altınızda konuşuyor fısfıs.
1: Aynen öyle. Ben şeye bastım. Suyun boşaltım yerine bastım. Yanlışlıkla. Kapak bir açıldı. İki kızın üstüne.
0: Nasıl ya? Böyle belki şey de, gibi. Kamyonun, damperli kamyonun arkasındaki o kapak gibi bir
1: aynen,
0: kapak mı?
1: Aynen. Müthiş bir su attı. Suyun içerisinde ölü güvercin istersin. Ondan sonra kurtlar mı istersin? Ne ararsan o belki de yani yüzlerce kilo su ikisinin üzerine indi.
0: Bilerek yapmışçasına. Böyle... Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Ben Nursu, merhaba.
2: Hoş geldin Nursu.
1: Nursu, evet.
2: Nursu. Ne kadar zorlamışlar kız.
1: Ay çok heyecanlıyım, şu an bağlandığım için.
2: Neden Nursu olmuş?
1: Ya annem rüyasında şu an.
2: Nursu. Nursu hiç duymadım. Hani su ve gül isimlerinin sonuna çok eklenir de. Hani ne bileyim Nursu. Hiç duymadım.
1: Aynen.
2: Evet, hoş geldin Nursu. Nedir acaba senin rezilliğini, anlat.
1: Şöyle bir olay yaşadık biz üniversitedeyken arkadaşlarla. İşte Hollanda'dan Belçika'ya geçeceğiz otobüsle. Otelden çıktık. Geçemeyeceğimizi düşünüyoruz. Hemen bir taksi gördük. İşte apar topar valizleri, işte sırt çantalarını falan koyduk. Bir arkadaşımız araba durduğu gibi önden indi, koşmaya başladı. Hani böyle gitti falan. Biz arkadan bagajları söyleniyoruz iki arkadaşımıza. Ya diyoruz, gitti, bütün eşyalar da bizde kaldı falan. Gittik diğer otobüsün yanına. Bir baktık arkadaşımızda sırt çantası. Dedik ki bu kimin? Sen taksicinin şahsi sırt çantasını bize yardım olsun diye almış. Ve zaten hani bilmiyoruz, biz de öyle çat pat konuşuyoruz. Adamın bilgisayarı, telefonu, bütün evrakları burada.
2: Aldınız gidiyorsunuz. Ve hani ülke değiştiriyorsunuz bir de. Yan mahalleye de gitmiyorsunuz.
1: Aynen öyle. Otobüsün orada başladık. Biz üçümüz de ağlıyoruz. Bunun vebali bizden çıkacak. Bizi bir daha işte ne yapacağız? Sonra orada ne yapacağız diye böyle başka bir taksiciye onu verdik. Ve ne olduğunu hala bilmiyoruz yıllar sonra. Sadece dua ettik yani. Belçika'ya giderken otobüste ağlayarak herkes dua etti inşallah.
2: Keşke bir polise bıraksaydınız ya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Süreyya ben Mersin'den.
2: Hoş geldin Süreyya. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Makine mühendisiyim ben. Şu an Mersin'den Adana'ya doğru hareket ediyorum.
2: Hadi
1: her
2: bakalım.
1: Sabah seni sahilde yürüyüş yaparken dinliyorum.
2: Vay ne çok güzel.
1: Konuda, evet, çoğu konuda aramak istiyorum ama aynı zaman diliminde hanım ve çocuklar da okula giderken seni dinlediği için çok da aramaya cesaret edemiyorum.
2: Açık vermek istemiyorsun
1: yani,
2: ha?
1: Yani.
2: Bugün ne oldu da peki, yürek mi yedin bu sabah mesela, ne oldu? Kafan rahat, tamam. Peki anlat o zaman Süreyya, ne geldi başına? Bugün rezilliklerimizi konuşuyoruz.
1: Rezilliklerimiz işte benim babam alaylı mimarlardandır. İşte zamanında bizde 10-12 yaşlarındayken.
2: Alaylı mimar ne demek? Müteahhit.
1: Yani işte diyebiliriz.
2: Tamam.
1: Bunun mimarlık ofisinde işte sabahları bizde işte ekmek parası nasıl kazanılır öğrenelim diye işte çalışmaya başladık. Mimarlık ofisini sabah biz açıyoruz, işte temizliğini yapıyoruz, çaylar demleniyor, işte mimar ablalarımız var, abilerimiz var, onların işte getir götür ayak işleri, telefonlarına falan bakarken işte öğlen yemeğimizi işte sipariş edelim, ne yiyelim, işte malum coğrafya, Adana kebap, iyi kebap geldi, soğanlı geldi. Ben de çok sevmem böyle soğan kokusunu. İşte bir mimar ablamız vardı. Dedim ki ya abla, bir naneli sakız şeker tarzı bir şeyler var mı? Ya dedi vallahi yok ama şurada dedi mimar bir abinin dedi çekmecesinde dedi ağız spreyi var dedi. Onu dedi kullanabilirsin dedi.
2: Allah.
1: İyi dedik. Şeyi çekmeceyi açtık. Tabii daha böyle 10-12 yaşlarında olunca İngilizcemiz de çok da aman aman bir düzeyde değil. Baktık böyle bir geyik resmi işte, ondan sonra önünde delay diye bir şey yazıyor. İyi dedik, bu erteliyor demek ki, şeyi erteliyor herhalde ağız kokusunu.
2: Tamam
1: falan.
2: Çocuklar dinliyor, çok açık etmeyelim. Ona ağzına mı sıktın sen?
1: Evet, ağzımıza sıktık. Ağzımız 10 saniye sonra
2: lal oldu ne birden.
1: Salyalar falan atar pozisyonda. Tabii mimar ablamız panik oldu. Patronun oğluna ne yaptım ben diyerekten falan filan derken kaotik bir gün geçirmiştik.
2: O da gitti baktı. Ne sıktın sen ağzına falan diye kadın da gördü. Onun falan, peki iş yerindeki çekmecede ne işi varmış onun ya? Bu sabah

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler her iki istikamette de yoğun. Avrupa yönünde ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Halıcıoğlu yönündeki yoğunluk orta derecede. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 20. Kennedy Caddesi Sahil Yolu Yedikulehisarı'ndan Yenikapı'ya kadar 45. Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 44. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 42. Havalan Caddesi Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Havalanı'ndan Sefaköy Kavşağı'na kadar 45. Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 40. Hastal'dan Rumelihisar 2. Köprü gişelere kadar 37 ve Uzunçayır'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 58 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler her iki istikamette de yoğun. Avrupa yönünde ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Halıcıoğlu yönündeki yoğunluk orta derecede. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 20. Kennedy Caddesi Sahil Yolu Yedikule Hisarı'ndan Yenikapı'ya kadar 45. Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 44. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 42. Havaalanı Caddesi Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Havaalanı'ndan Sefaköy Kavşağı'na kadar 45. Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 40. Hastal'dan Rumeli Hisarı 2. Köprü gişelere kadar 37 ve Uzunçayır'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 58 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.